2026 yıllık şehir gezi ahalılarının davalını soğurta hakkını tapşırılmağın ahaliler dikkat. 6 ayının 30 günden burun soğurtağı katnışıp hak tapşırgan şahsler paket 400 yuan tapşırsıl buludu. Bu vakit ötüp kese 7 ayının 1 günüden başlap soğurtağı katnışıp hak tapşırsa maliye yardım puludun bahrimen bulmaydı. Şahsler 1281.6 yuan soğurta hakkını toluk üstüge alıdı. Toğılığınıza 90 gün bolgan yeni toğılgan bu vaqtlar alahiydi kişiler topudun başka. Onun üstüge ak tapşırıp hesabatka kürgüzülgenden kiyinki 3 aylık saklaş mezgili buludu. Saklaş mezgildeki davalanış hıracetini şahsler üstüge alıdı. Eğer 2026 yılı ahaliler davalını soğurtısını tapşırmağın bulsa, 2027 yılı şehir yezi ahalilerinin asası davalını soğurtısını merkezleştirip yığış mezgeli işçi de 2027 yıllık ahaliler davalını soğurtı hakkını tapşırgan taktırdı mı? Yanıla az diyende 3 ay saklaş mezgelinin çekilmesine uçuraydı. Saklaş mezgeli pul tapşırıp bulup 3 aydın kiyin şekillengen davalını sığurtısı hıracetini ondan atçut kılgılı buludu. 3 ay içinde şekillengen hıracetini atçut kılgılı bulmaydı. Onun üstüge tapşuruş her bir yıl artık üzülüp kalsa, saklaş mezgili 1 ay uzuraydı. Ahaliler davalını sığurtısıga uda katnaşkınıga 4 yıl toşkan sığurtıga katnaşkıçılarga karta, şunun dinkiyin uda 1 yıl sığurtı katnaşsa, iğir kesel sığurtısının en yukarı çıkım kılışçeki arka-arkadın 5000 yuan östürlüdü. Şu yili fonddin atçot kılınmağan sığurtı katnaşkan ahaliler karta, kiyinki yili iğir kesel sığurtısının en yukarı çıkım kılışçeki 5000 yuan östürlüdü. Hak tapşırış usulü, NOPS çeklemesi yok. Birinci, adetlik usul, soğurtığı katnışka tizimlatkan ama birinci, torda hak tapşırış, veşin arkalık, Şinjan baj hakkı tapşırış küçük programımızı arkalık, ya ki astadaki baj hakkı tapşırış kodini savunma kılıp, bivasta hak tapşırsa buludu. İkinci, tor sırtıda hak tapşırış. Turuşluk caydaki yezi pazarlık halk kolaylık mulazimet merkezi, kent, mahalle, ahaliler komiteti, memuri işler mulazimet zalının pokiyi de becergili buludu. Soğurtığı katnışış uçuri tizimlanmıgan ama birinci, siz Şinjan davalını soğurtısı halk kolaylık mulazimet supsi, ya ki vecin küçük programımızı girip soğurtığı katnışışını tizimlaşını tamamlasınız buludu. İkinci, kimlikinizi elip, yakın etraftaki yezi bazar, kent, mahalle, halkı kolaylık mulazimet merkezine berip, soğurtığı katnışını tizimlaş resmiyetini becersiniz buludu. İkinci, işçi hizmetçilerinin şahsi ısçı otuda uruk tukalları, ahaliler davalını soğurtısını ve ahalilerinin asası davalını soğurtı hakkını şahsi istiyotta vakaleten tapşırış iktidarı edildi. Ahalilerinin asası davalını soğurtı hakkını şahsi istiyotta vakaleten tapşırış iktidarı edildi. Köpçelik Şinjan davalını soğurtısı halkı kolaylık mulazimet süpüsü əptisi ya ki veçin küçük programımızının Şinjan davalını soğurtısı halkı kolaylık mulazimet süpüsüge girip vakaletten tapşırışını iltimas kılsı buludu. Kən ahaliler en ahırki itibarı hak tapşırış müddetini çın tutup soğurtığı katnışıp hak tapşırışını vaxtada tamamlaş gerek. Eğer siz soğurtığı katnışını tizimlaş, hak tapşırış jarayanında her kandak meseleki yoluksanız, şu caydaki davalanış kapaleti tarmaklardan mesihet sorsanız buludu.

0: Şing Shitang markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeltiş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yoprumaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeltidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz soruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitang markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeltiş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yoprumaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeltidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz soruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitang markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeltiş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yoprumaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeltidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz soruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitang markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeltiş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yoprumaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeltidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz soruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjang Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmızı. Bu programımızni stansımız bilen Abdonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Kadirlik dostlar, əmli addi sağlamlıq hərkət səhifimiz diqqətinizdə buludu. Bu səhifimizdə nəm üçün qulaq bilen çaynağan avazını anlığanda tamaq miqdarını kontrol qılğılı buludu degen məzmun diqqətinizdə buludu. Bugün köpçelikke tavsiye kılıdığan sağlamlık addi herkidi, tamak yiyende tınşıgışını elebetip, yan telefonunu koyup, özünüzün yemeklik çaynağında çıkartan avazınızı köngül koyup, anlap, çürük, yumuşak, evrişim toyğunu eskılın. Çaynağın avaz gızalınış inkası bilen təminleydu. Çaynağın avazınız kançı yukarı, kitim sani kançı köp olsa, çoğun meninin gızalını vatkanğa bolgan sezgüsi şunça enik boludu. Toyuş signali tekimi baldur kilidu. Çaynash avazını anlamaganda adam asalla bilip bilmeyi köp yevalıdı. Meşgulat nahayta attı, köngül koyup tamak yiyiş, hiç kandak avaz çıkarmaslık. Kulak, özünün ağzıdaki avazga dikkat kılış. Her bir kapam tamakta 20 kitimden artık çaynaganda yemekliknin kattıklıktan yumuşaklık karap özgergellikini eskılgılı buludu. Bugün tamak yiyende anlas sezimi köz aynikini takıp özünüzün tamak yegininizni anlan. Az sözlep köp yesiniz tamak miktarınız tabii halda az buludu. Isıqlık miktarını hesaplaştığın hacıdı yok. Avazını anlasılı kupayı. Hürmetlik radyo anlayıcılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı bu yedi canlı çıperdik. Anlığının lağı rahmet.

0: Düşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 5-ci ayının 15-ci günü.
1: Avval bu qitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
0: Şincan, Asiya, Avrupa, Altın Yolu ve Garipki Eçivitiş Kövrik Beşi istikamılık rolunu toluk cari kıldırıp, Cungu Avrupa növbetçi poyuzunun transport önümünü östürdü.
1: 90-cı növbetlik Cungu Asiya, Avrupa körgəzmizdə ötküzülgən bir qatar soğduğu məbləq silişini ilgir sürüş pahaliyyətləri hər qaysi tərəblərinin həmkarlı qaslı qilişçiği küş qoşdi.
0: Çigra tekşürüş tamıcının Katarlık tarmakla 93 devletlik Cungu Asya Avrupa körgezmesine bir ponkit şekilde mülazimet kaldı.
1: Bu yıl 1. ayın 5. ayıca Şincan'da Külemdün yukarı sanatının koşulumu kımmeti buldurku şu mezgildikiden 7.10.8% eşip sanat işlep çıkırışının hayatı küçüğü sıcıl kozgatıldı.
0: Birimci şehirdeki Tunci 4. evlat turallığı türü işletişki tapşırıldı.
1: 2026 yıllık Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının 6. aylanma müsabıqısında kaltıs tırkışış buldu. Emdi haberle anlanla.
0: Hazır, yeni ideye arkalık yeni müsabıya yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsli çınsaklap, 15. 5 yılda casaret bilen alığı ilgirleyli sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Baş şuji Xi Jinping, işki taşkı koş ayılınışını əlalaştırıp, 15. 5 yılını yaxşı başlaşını tırışıp əməlgi aşırış kerek dəb görsətdi. Şincan, Partiya Mərkizi Komiteti bəlgüləb bəlgən 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini gözləb, Asiya Avrupa Altın Yolu və Qaribki Eçivitiş Kövrük 5-i istikamılıq rolunu toluq cari yıqıldırıp, Cungu Avrupa növbəçi poyizinin transport önümünü aşırdı. Növbette, Ürümçi Xalqara Kuruqluq Portu rayonudaki Cungu Avrupa Növbetçi Poyizi Ürümçi Topulunuş Merkizde Kranının ilmiki toxtumay kötürülüp pəsiyib, yük sandukları kaçılını vatatdı. Otur Asiya ve Avrupa'yı toşladığan türlük yük Tiyanşan namlıq kurusluq növbetçi poyizgi besli vatatdı. Ürümçi Xalqara Kuruqluq Portu rayonu bu yıl növbetçi poyizini köpeytiş ve köp noktadın toplap yolu seliş arkalık tügünün iktidarı ve növbetçi poyizinin katnaş önümünü görünürlük aşırdı. Yıl 5'ten 6. ayının 26. günü geçe, Şincan'dan katnagan Tiyanşan namlılık köp kıl ulanımı transport kursluk növbetçi poyizi 500 kitimden eşip daimli katnaş vaziyeti mokumlaştı. Hem de ötenli topulmuş merkezge aylandırış emelge eşip, yük toşuş iktidarı yeni pelliğe götürüldü. Şincan'ın Xalqara Kuruqluq Portu Guruhi Növbetçi Poyiz İşleri Bölümü Meşgulat Bölümünün başlığı Çın Yi Muhbirgimin dedi. İşki denizden halkıp katnaydıgan Xalqara Ulanma Transport Liniyasını kengaytip, Xebi Şincan, Guangdong Şincan, Xinan Şincan Katarlıq Ülke ara katnaydıgan növbetçi poyiz kespini sıcılı küçeytip, yılda katnaydıgan Tiyanşan namlıq növbetçi poyizini mıngdın aşırımız. Bu yıl, Cungu Avrupa növbetçi poyizi bir tutaş Marksi yaratılgallıqının 10 yıllıqı. Cungu Avrupa növbetçi poyizi 2016 yılı 6. ayda katnagandan buyan, 10 yıl çoğunkur tarak yıkılıp, köp yük toşuş, çeklimsiz, bihater, mukum katnaştak evzellikü bilen köylümü sıcılık yengeydi. 2020 yıldın buyan yılığa 10.000 kitimden artık növbetçi poyiz katnadı. Bunun 20'den köpüreki Şincan arkalık çıgıradın çıkıp liniyesi 20 neçi devlet ve rayonu uzardı. Tamojna tömür yol tarmakları, akıl tömür yol portu bilen Teve Cayda Tamojna'nın tiz ötküzüşünü birleştiriş ıslahatını birlikte yolu koydu. Bir talun bilen akıl məlum kılış, Tamojna akıl tekşürüş, Tamojna bilen tömür yol uçurdun hem bəhirlinişdək üçün yadroluk texnikini kullanıp Alatav ve Qorğas portunun Tamojna'nın ötküzüş ünümünü zor derecede aşırdı. Bu yıl 1. aydın 5. ayıca Alatau portu arqalıq import-export kılıngan mal 13 milyon 345 min tonluğu yetip, bultır kuşu mezgildikiden 11.1%. Cümüldün export mal 2 milyon 380 min tonluğu yetip, 20%'ın artıq köpeydi. Alatau, GN, Eşya Obrot Çeklik Şirketinin tamujnağı məlum kılış xadimi, Ma Yusuf Mündaq dedi.

0: Galata portunun yukarı ünümlük tamujundun ötküzüş kapalıdı ve ravan eşya obrotu yolu bolgaçka malını tamujundun ötküzüş ünümümüz açtı. Malının tamujunda turup geliş vakti körünerli kıskardı. Ticaret tenerhimiz mu tövellidi. Korgas portada ürümçi tamujnisi Cungu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Goroyi Çeklik Şirketi bilen birleşip, ötkelgi hocam kılıp, sallık məlumatını tarmak halkıp udullaştırış süpüsü kurup, tamujunun tekşürüş uxtırışı, tömür yolunun yük sandukunu teyyarlaş əhvali, karxanının tekşürüşki teyyarılmış əhvali qatarlıq, açkuşluk uçurlarını ər vaqıt abdomatik yetküzdi. Qorğas tamujnisi Tömür Yol Nazarat Kılış Başkuruş Bölümünün başlığı Li Yu mundaq dedi. İlgiri karxandikiler kayğız talonunu götürüp tömür yol bilen tamujni arsızı katırıp münasibetlik resmiyetlerini beceretti. Sallık məlumatını tarmak alıp udullaştırı süpsi işe kiriştirilgendin ki eşya obrot ünümü 20% açtı. Birinci aydın 5. aygıca Şincan'daki işki port arkalı katnıgan Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poyezi 7882 işki katımı yetip Boltur kuşu mezgildi gidin 7% köpeydi. 15. 5 yıllık yerik plan programımızda Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poyezinin tarakiyat seviyesini östürüp Kaspi Deniz'den halkıgan Xalqara Transport Koridoru kuruluşu faal katnışış oturgu koyuldu. Şincan işki taşkı hemkarlıkını sıcıl çoğunkurlaştırıp, yolunun köp kılışış tarakiyatı türütkü bulup, portunun tipini rakamlı kılıp özgertiş ve akıllaştırıp derecesini östürüşünü tezletip, Şincan işçiye bir günde, devlet işçiye iki günde, Otur Asya devletleri gibi üç günde yetküzdüğün eşya obrat çemberikini eğlalaştırıp, Cungu Avrupa nöbetçi poyuzunun marka kımmeti ve halkara rekabet küçünü üzliksiz aşırıdı. Cungu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Goroyi Çeklik Şirketi Taşkı Hemkarlık Bölümü Xalqara Ulanma Transport Bölümçisinin başlığı Can Jin mundaq dedi. Port ve Arqsep Transport Yolu'nun iktidarını zor küş bilen aşırıp, Cungu Kazakistan Çigra Tömür Yolu Uçuruşuş Hemkarlıkı ve alakısını küçeytip, Cungu Avrupa Nöbetçi Poyizi Garibi Yolu Liniyası'nın iktidarını sıcıl aşırıp, bir belvağ, bir yolunu ortak berpa kılışka teyhim zor tövbü kuşumuz.
1: Stansımız Xabri 90-cü növbətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmizdə bir qatar çigra halqıqan xissa soda, sodigər çağırıb məbləq cəlib qılış qatarlıq, soduğu məbləq selişini ilgirüstürüş pahaliyyətlər ötküzülüb, hər qaysi tərəblərinin həmkarlı qasılı qılışıqa dəlcaydı udullaşdırış arqılıq küşkuş oldu. Cungu Bankisi Şincan Rayonluq Şöbisi, Cungu Kazakistan çigra halqıqan xalq bulu arqılıq, karxanlarının çət əlgi yüzlənişigə kuvvət qoşuş munbiri ötküzüb. Cungu bilen Kazakistan'ın pul muamili muhiti, çigra halkıgan xalq buli rast joğutunu kolaylaştırı siyasi qatarlıqlarını tüşendirip, Cungu bilen Kazakistan'daki banka, hükümet, karxallarga udulishi süpsi hazırlap berdi. Şincan Şenhe Wenhui Yezdiklik Taraqqiyati Çeklik Şirketinin baş direktori Huang Yangın mundaq dedi. Bu, Şincan'daki taşkı soğuduk karakallarının əməli ihtiyacı bək maskel edigen. Pervot nisbiti xatırdın özümüzünü ünümlü kaçıralaydıkenmiz. Körgəzmədə, Cungu Bankisi, Ərkin Soğudu Sınaq Rayonu, Çigra Halkıqan Pul Muamilə, Yeğen Süpətlik İşləb Çıxırış Küşlər Qatarlıq, Köptürlük Məxsus Udullaşdırış, Tonuşdırış Pahaliyyətini kanat yaydırdı. Yəmdə, üç karxanı bilən strategiyalik kəmkarlıq kelişimi imzaladı. Cungu Bankisi Şincan Rayonluq Şöbisi Soğudu Bankı Bölümünün Muabın Baş Direktori Li Fan mundaq dedi. Otra kiçik mikro karxalla soğudigerlerge sicil mulazimet kılıp, koştaraplik xissa soğudu hemkarlıqının süpitini östürüp, dəridisini aşırışkı küş koşumuz. Ürümçi Kesek Altun Dövlətleri Rəqəm Kəsbi Ekologiya Hemkarlıq Tori Şəhər Tügün Noxt Kuruluşi bu növbətli körgəzmədə rəsmi başlandı. Hem de köp türde çigra halkıgan rəqəm həmkarlıqı mudda anam sasılı kılınıp, Asiya Avrupa'a rəqəm texnikisi çıxırış ve kəsbi mulazma süpsi bərpa kılındı. Cansu ülkesi Kiləcək Tordu Yenlik Yardış Tətqiqat Orunun rayon kinayetiş baş nazaratçısı Çen Jün mundaq dedi. Ürümçidin ibarat bu şehir tügün noktisi təsis kılınsa, kəsbimizni Otur Asiya, Avrupa'a kinayetişki bir qadar yaxşı trək bulalaydı.
0: Stansımız muhbirleri Gaumun Huy Liu Kai haber kıldı.

0: Bu iki günde 93 devletlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesinin körgezme sarıyı kaynam taşkalla kıçırdı. Körgezme hem Amman'ın körgezmenin ayrılış tesiratını beyitti. Hem Cungu çet el karhanaları için soğudunu uzunlaştırış körüke hazırlap verdi. Bu nöbetli körgezme 49 devlet ve rayon halkara teşkilatını körgezmeye yığınğı katınışkı cəlip kıldı. 27 devlet ve rayon müstakil sarayı tesis kıldı. Yipek yolu boyudaki erkayış devletle bəst bəste öz cayının danlıq məsulatlarını elib geldi. Vietnam'ın kahvesi, Kazakistan'ın kol öneri boyumları, Pakistan'ın kolda tokulgan gilemleri ve xrom boyumları, Katarlıq türlük import tavarları közünü kamaştırattı. Ürümçi aralısı Rin Yiyuan körgezmeyi alayetten daka kılış ve mal seti velişki vardı. O mündak dedi. Meyli devlet içi ya ki sırtıdaki bolsun, cümüldün pen teknik sarıyı bolsun, işçi de nurgun yeni nersiler var işken. Pen tekniğinin naiti tez tarakı yıkılgallıkını yes kıldım. Avustralya'nın sulusun seti aldım. Kelip ayınlı bekşi arz ediyken. Körgezme rayonu da keyimi sönük maşini adım. O ayılda işletildiğin əkli iktidarlıq nan yekış maşinisi, AI maşini adem qatarlıq, bir türkim icadi məsulatla mərkəzli körgezmi kılınır, yepyeni turmuş sınıqı elib geldi. Tolumu qızqarlıq bulğun əkli iktidarlıq maşini et, Li Zixi simlik balının diqqitini tarttı. O mündaq dedi. Bu maşini et, su üzeli ediken, yana kol planlı talı ediken, yana onun bilen paranlaşkılı ve billi ögünüş kılığı bulu diken, in tayini yaktırıp kaldım ve kızgarlık iken. Devlet işçi ve sırtıdan kilip körgezmeyi katnaşkan soğudigarlar mı, körgezme süpüstün faydalanıp bazarı içip zakazgı erişti. Pakistan'dan kilip körgezmeyi katnaşkan soğudigar Ali Mındak dedi. Pakistan'dan kala ve koy terisi, gilem, serik mıstını yasalgan bir kısım hüner senet buyumlarını elip geldim. Sodam hili obdan boldi. Cunguluk dostlağı rahmet. Hıfı Tianyi Er rakamlık penteknik çektik şirketinin mesulü Liu Chuanchi muhbiri gımındak dedi. Körgezi mezgilde mesulatlarının setiliş miktarı körnerlik yakşı boldi. Yani Otur Asiyadaki nurgun muddalı xeridar bilen udullaştık. Maşini et, ademsiz uşku, Pelli uğulaş püskünüsü katarlıklarını elip geldik. Bu bir neçik gündüm bu yan setilişi naiti yakşı boldi. Bu kitim körgezmeyi katnışıp, hem kardeşiş mudası ve 4-5 soğudigarı bilen görüştük.
1: Stansımız Xavri. 90. nöbetlik Cungu Asya Avrupa körgezmesi mezgilide, Çigra mudapya tekşürüş, tamuşlu katarlık tarmakla inçkileşken mulazmet, Yukarı önümlük nazarat kılış, başkuruş arqılıq, devlet işçi ve sırtdaki soğudigarla ve sayahatçilerini kolaylık mülazimet bilen təminledi. Bu növbetlik Cungu Asya Avrupa körgezmizde tuncuq etim, Cungu köşmelerini başkuruş baş tema körgezmiz zalı təsis kılındı. Körgezmiz zalıdaki 13.367 mülazimet süpsi məslahat beri süpsi de İngiliz dili, Rus dili, Mongol dili qatarlıq köp qıl tilini pişik biladigan xalq saqçıları iş ornığı çıxıp mülazimet qilishqa orunlaştırılıp, körgezmige qatnaşqan soğudigarlar kəsbi til tərcümanlıqı, çigradın kiriş çıxış siyasını umumlaştırış ve naq meydanda məslahat beriş mülazimeti bilen təminlendi. Kırgızistan'ın kilip körgezmeyi katnaşkan soğudigar Ayday Tursun Beqeyva mundaq dedi. Mesle soraş arqılıq yıqınqı mezgilde Şincan'dan Kırgızistan'a berip kilidgan xalqara nöbetçi ayruplallarının uçu orneyi geledim. Xalq saqçıları yanı mağa 30 gün vezi keçirim kılıç qatarlıq siyasetlerini düşendirdi. Ürümçi Sanji Tamuşnisi Eşya Obrodunu nazarat kılıç kontrol kılıç bölümünün muavun başlıqı Süy Şauhuy Körgezmi mezgilde Ürümçi Sanji Tamuşnisinin körgezmide turuşluk nazarat kılış başkuruş grupsi teşkilleb, belgilenken noktada nöbetçilik kılış bilen sarayını çarlaş öz ara birleştirilgen şekilde, bütün ceryallık körgezmide turup, körgezmi buyumlarını Tamuşnudun ötküzüş, nakmeydanın nazarat kılış, başkuruş, siyasetine teşvik kılış düşendiriş katarlık mülazimetler bilen temille batkallıkını tonuşturupındak dedi. Aldınkı mezgilde körgezme ve körgezme buyumlarını Tamuşnuda tizim kaldırış hizmetini müddetten burun tamamlap, çigradın vaqtlıq kirgizildigan, çıqırılıdigan körgezme buyumlarına karta naq meydanda tekşürüş endiyesini yolga koyup, Tamuşnudan ötküzüş vaqtını zor derecede qısqartıp, karxallarının

0: Spor tavarları asaslıqı maşini elektri məhsulatları, yezigilik məhsulatları, yeməklik, metal rodisi və rodon qatarlıqla bulub. İmport tavarlar içində yezigilik məhsulatları, yeməkliklə, soğudu somusunun eşi körünərlik boldı. Eksport tavarları asaslıqı yeni energiyalik avtomobil, yukarı yeni texnikilik məhsulat, kiyim keçək qatarlıqla. Qorğas, Jinyi Xalqara Soğudu Goroyi Çaklık Şirketinin Muavun Baş Direktörü Yu Shangli Mokbergi mındak dedi. Otur Asiya devletlerdeki xeridarla zakazının köpü işige, şundakla Qorğas portida tamujundun ötküzüşünün kolaylaşışıgı ägişip, erkini 100 avtomobil etrapıda 2000 tonnadan aştıgan mal eksport kılıp atımız. Hazır kadar şirketimiz eksport kılgan mal 160 bin tonnadan köpürekke, soğudu somusu 220 milyon dolarga yetti. Qorğas tamojnisi nazarat qilish başqurish bölümünün birinci derecelik memuri kanun icraçısı Çin Şüeyin tamojnının köp kıl tedbir kolunup mallarını ötküzüş ünümünü östürgeldikini tonuşturup mındak dedi. Çoğun sallıq məlumat, əqli iqtidarlıq fərqləndiriş qatarlıq texniki ladın faydalanıb, həm də çigra təkşürüş tarımıq qatarlıq tarmaqla bilən uçurdun ortaq bəhirliniş mexanizmi ornutub, keç gündüz üzüldürmək məşğulat qılışını yolğu qoyub, portunun yürüşüş ünümünü zor dərəcədə östürdük.
1: Stansımız xəbri. Memleket boyunca açlık ve eşya zapsı sistemimizin Şincan'ın nişanlık yardım bir hizmeti Nek Meydan yığını 6. ayının 26. günü İli Oblast'a değişildi. Yığından Abdunum Rayon ve Bengtuan'daki 6 vilayet oblast, Şi, şehir açlık yağ kesbini tonuşturdu. Cansu Ülkelik Açlık ve Eşya Zapsı İdarisi, Fujian Ülkelik Açlık ve Eşya Zapsı İdarisi, Cungu Açlık Ruhi, Wuhan Yenik Sanayi Daşöğüsü Katarlık 10 orunun vekili fikri almıştırıp söz kıldı. 8 karxana, Şincan'daki 8 vilayet oblast şehir bilen Şincan'a açlık kesbi arklık yardan bir türü gelişimi imzaladı. Guangdong, Çin'de Zhixin Biotechnik Çeklik Şirketinin baş direktörü Liu Jianbo mundaq dedi. Turni ilida əməliyyələşdirishni tanladıq. İli oblastının baylıq üstünlüyü, əvzəllikidən faydalanıb, tür tənnarxını tövəllətib, ünümünü aşırışını ilgir sürüb, 800-dən köprək adamının iş qorulışış məsələsini həll qılımız. Yığın məzgilidə yığınğa qatnaşqan vəkillər Bengtuan və yerlikdəki qonaqni inçiki pişiqlaş karxanasına verib, naq meydanda ekskursiya qıldı, fikir almaşdırdı və öyrəndi. Cansu Ülkelik Açlık ve Eşya Zapsı İdarisi Partiya Grupsan Şucisi, İdari Başlıqı Şauyen Çuen mındak dedi. Cansu bilen Şincan'ın açlık saklaş cahitki omum gözlük gəmkarlıqını sıcıl çoğunkurlaştırıp, açlıkını akıl saklaş, inçki pişiklaş, açlık markası yetiştiriş katarlıq sahalarını çördə, daimlaşkan almaştırı süpsi, kəs pəmkarlıqı süpsi bərpa qılımız.
0: Emdi, mihri muhabbetki dolgan diyen şan. Şincan'ı nişanlık yardım veriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Cansu ölkesinin Lian Yungan şehri Şincan'ı nişanlık yardım veriş hizmeti de zamanevi yezgilik teknikisi ve pişip yetilgen işlep çıkırış seti sistemiz kirgizip, Qorğas şehrinin zamanevi yezgilik pen teknik kesip rayonu kuruşuğa yardım verip, Şoklu'nun mobiş usulünü yukarı bulganda 40 tonluğu yetkizip, Şoklu kesbinin yukarı süpetlik terakiyatı türtükü buldu. Qorğas zamanevi yezgilik pen teknik kesip rayonunun akıl parnikedeki Şoklu'la yakında merkezlik üzüş mezgeliği kirdi. Süpetlik şoklala karxananın oraş kaçlaş liniyası hikir gözülüp, memleketinin çoğun bazırıgı setilmaqta. Qorğas Yezigilik Penteknik Taraqiyat Goroyi Çeklik Şirketinin muavın baş direktörü Yuan Wei mundaq dedi. Akıl parniknin yerim yepik sistemistin paydalanıp, parnik temperaturisi, nemliki ve karbon töt oksidinin kuyukluğunu tənşigili, şamal durguş arqalıq ziraatlargi yetküzgili, muşundak şaraitta şoklını uda 12 ay östürgili buludu. Pen tekniki meditede şoklının mobiş usulü 25 tonnadan 40 tonnaya yetip, enenevi usulda terilgan şoklının mobiş usulüden 7 hesedin artık köpeydi. Ozuqluq qimmatımı adetki şoklınınkidin xilili yukarı bulup, tərkibideki kaltısı adetki şoklının 6.6 hessiga. تömür miqdori 13

0: Mehmet Yusuf mındak dedi. Musabık keyfiyatı nahit yakşı boldu. Topçularının musabık meydanı da cesaret bilen ilişkallıkını görüp intayın hayacallandım. Onların musabıkı da seviyesini yakşı cari kıldırıp yakşı neticelerini kolluğu keltürüşünü ümit kılımen. Tarbaktay komandası bilen ili komandası oturuştaki musabıka Saven Şehirlik Medeniyet Sayahat Merkezi'de ili verildi. Musabıkı başlanışı bilenle iki taraf yukarı sıcıllıkta trikişiş baskıçı kırdı. Ucum bilen müdafiyanın olmuşuş ritmi zıç boldu. Tarbaktay komandası teşebbüskarlık bilen ucumu ötüp, yan taraftan pas verip otur yoldan sınıp kırışkı tayinip, rakibinin müdafiye sepini köpketin buzup, varta aldı da ark arkadan tehdit peyda kıldı. Yeli komandası arkı müdafiyanı müstekemleş bilen bile fırsatını çın tutup, tez kayturumu hücumu ötüp, Tarbaktay komandasının vartasını aldı bilen bösüp ötüp, ahırda bir de nöl netici bilen Tarbaktay komandasını yenip, bu musabık fesilde karşı taraf meydanındaki tuncu galibini koluğa keltirdi. Tarbaktay komandasının topçisi Erkecan Tohtar Gazi mındak dedi. Komandamız öz cesaretini namayan kılgan bolsa mı? Musabıkta tutturup koygunumuz bek efsuslunlarla kış boldu. Irak'tan kelgen eli komandasına rahmet eytimiz. Ula biz bilen qaltıs maslaşıp köpçülükke bir meydan qaltıs musabık sundi.
1: Ustansımız xabri. Yaz günlerdeki Altay qom taş yolu boyudaki qarlıq dağ yaylaq bilen iqtidai ormanla girelişip bir bir göğsün koşup caylardaki sayahatçilerini kelip daka qılışqı jalıp qıldı. Altay Çigra Başkuruş Tarmak Adırdı, Altay Çigra Başkuruş Çoğun Adırdı, Altay Qom Taşyolu Boydiki, Uşluk, Akbulak, Kersi Yerdin İbarat Üç Çigra Sayahiti, Sakçı İşleri Öğütününü, Yeğindabır Meddeniliki Emeliyet Noxtısı Kılıp Kurup Çıkıp, Sayahatçilə və Çarvıçılarını Köptürlük İllıqlıq Yetküzüş Mülazımıtı Bilən Təmirlidi. Uşluq Çigra Sayahiti Sakçı İşleri Öğütününü, Altay Qom Taşyoludiki, Altay şehir rayonudan Çigra yönlüşüge qarap manganda tuncu uçuraydıgan universal mulazmet noktası bulup, yoldun ötüvatkan sayahatçiler ve çarvıcılarını ciddi işlerge takabül duruş boyucu kutkuzuş, yardım veriş, yol başlaş katarlık halkı kolay mulazmetler bilen təmirleydi. Celillik sayahatçı Çin Dağışıya mındak dedi. Şincan'daki Altay Qom Taşyolu da daka kılışkı tuncuk etim gelişim. Bu yerinin menzersi bek güzel bulupluk almay, yani bizgi mulazmet ponkti kurup yeripti. Mulazmet ponkti da yan telefonu tokkacılıklı, su işkili, aram algılı bulu diken, kalbimiz naiti illiklik toldi. Çarvici Aydın Bek Orkey mundak dedi. Yaylaq köşkende, çarvı bakkanda birer kıyınçılık uçursak, sakçı işleri ponktedeki halıq sakçıları şu haman kilip, kalıq oylarımızını aydış berdi, optimobillerimizini remont kılıp berdi, doğru ekilip berdi. Ula, bizni koğduğaşka, biz en tayın hatırcam turbatımız. Altay Qom Taşyolu da katnaş başlanğanın buyan, Altay Çigra Başkuruş Çoğun Adırdı, Leniye boyutki 3 Çigra Sayahiti Sakçı işleri öğütüne gitayınıp, ciddi işlerine takabül duruş boyucu kutkuzuş, yardım veriş, halkı kolaylık yardış cahitli yardım veriş, yöleş, siyaset teşvikiliş, düşendiriş, yaylaq göçüş kapalıtı bilen təminliş katarlıq türlük pahalı yettin cemi 10,000 meydan qitim kanat yaydırıp, almığa 380 netçimin adam qitim mulazmet kıldı. Kersi Yer Çigra Sayahiti Sakçı İşleri Öğütününün başlığı Abdubesir Zulet mındak dedi. Bundan kenki hizmetlerde sayahat sakçı işleri hizmeti endizimizni üzlüksüz çoğunkurlaştırıp, sakçı işleri ponktimizni Çigra Başkuruş tizgilleştiki korgan, amığı mulazmet kılıştiki köznek, ciddi işlerine takabül duruş boyucu kutkuzuş, yardım beriştiki aldın kısap karavul khanısıgı aylandırımız.
0: Stansımız kabri. Avtonom rayonlik kutubxana yaqında Pasıq Süngek Albastını Pişqetim Öldürüş namlıq klassik balalar teatrını Dörbülcü nayiyasida orındap, şu jaydiki balalarga ananevi mədaniyat, körüş, anglaş katta sovğısı sundi. Pasıq Süngek Albastını Pişqetim Öldürüş namlıq oyunning vaqaliki özgirishchan bolup, artistla Pasıq Süngek Albastının Pişqetim adam qiyafetige kirip, tangsingni qaymıq turishi. Sunuvukunun ötkür közü arkalık, yeli mikirini eçip taşlap, olvastı bilen baturluk bilen elişkallıkı da koltıs hikayini callık namayan kıldı. Балалар вәкәллікі әгішіп, яқшылық білен ямалық отырыстық көрешіне ес қылып, әнәневи мәдәниетінің сихри күшіні түшенді.

0: Ilıvatkan Şinjan sahipimizde bütün rayon elektrileşken kestle ekologiyası yığınının Tarbağatay'da ötküzülüp 10 tür boyuça merkezlik kelişim imzalanğanlığı doğrusu da sözləp birimiz.
1: Yarqın isim sahipimizde ammevi menfaat işlerine kızgın köngül bölgen Kongwei Guang'ı tanıştırmız.
0: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Slow Shooting abonuçlar terminalıda maskadamda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirge programlarını anlıqılı buludu. Şinjan'daki yenilikler. Yakında Atılım Raylık 15. Nöbetlik Tenherket Musabıksı hem de 11. Nöbetlik Milletle En-Envi Tenherket Musabıksı Amvi Musabıksı'nın Sağlamlık Yelgumpsu Musabıksı Avat Nayelik Ten Terbiyat Sarayı'da ötküzüldü. Şinjan boyunca 10 vekille komandasıdaki 200'den artık Sağlamlık Yelgumpsu Heveskari bir sahnede baharat görsetti. Bu növetlik tənhərkət müsabıqısının amivi müsabıqıları da köpçayda tarqaq ötküzüş, müsabıqını vaxt pərqləndirib ötküzüş əndiyisi qolunulğan bulub, yerin müsabılık marafonçı yügürüş, aviyasiya modili, qorşav şahmat, basketbol, paytop, sağlamlıq yelgumpisi qatarlıq türlərini öz içgə alıdı. Mutlaq köp sandiki müsabıqıla 8-ci ayının otdurulurdun burun tamamlanıdı. Zıç urlaştırılgan musabıqa musabısı Tenşan'ın cenubi şimalini her haftada musabıqı ötküzüş, her cayda körüş noktası iki kıldı. 5. ayının ahırda Korgas aviyasiya modeli musabıqısı aldı bilen başlandı. 8 vekille komandasıdaki 145 ademsiz uçku meşgulatısı ademsiz uçkunu kontrol kılıp musabıqı katlaştı. 6. ayının otturulurda Bortala Korşov Şahmat musabıqısı başlandı. 89 Korşov Şahmat Heveskari Şahmat Arkılık Dost Tutti. Sancı Komandası Umumi Halk Kollektif Altın Midalığı erişti. Okşaş Mezgilde Paytop Turları Musabıqısı Çağan Tokay Nayası'da ötküzüldü. 11 Vekille Komandası'daki 300'den artık tenherketçi bir yerge cembe oldu. 5 kişilik basketbol musabıqısı Nılkı'da keskin ötküzüldü. 17 komandadaki 200'den artık tenherketçi ter akkızıp musabıkılışıp Ürümçi komandası koş çimpiyonluğunu kolu keltirdi. Yakınıla avatta ayaklaşkan beden çinik duruş yel gümpüsü musabıkısı da Şihenzi komandası iki türde kollektif çimpiyonluğunu kolu keltirdi. Musabıqa her millet ama arasındaki almaştırışını ilgiri sürdü. Kaşkar vekille komandasıdaki Hoşana komandadakiler bilen Çağan Tokay Nayası'na gelip Paytop türdeki musabıqa katlaştı. Umundak dedi. Hemimizden çöçeke tuncuk etim gelişimiz, yol boyu tolup taşkan ümitli bulduk. Kelgendikin Çağan Tokay halkının kızgın mihman dostluğunu his kıldık. Bu kıtımkı musabıqının arka sep kapaleti naite etraflık boptu. Bunun için yine ailemizdekiler bilen Çağan Tokay'a oynağılı gelimiz. Aksu Vekille Komandası'nın basketbol tenherketisi Reyhangül Obul Talip Nılkı'nın menzirisinin çoğunkır tesiratı ige boldu. Umunda dedi. Bu yerinin havası sap, nem hoş, menzirisi güzel. Her kaysi caylardan gelgen münevver topçular bilen bir meydanda musabıkı çükerlikimden naiti şeref his kılımen. Keyin fırsat bolsa çoğum yine Nılkı'a kelimen. İgilinişçe bu yıl Şinjan 4 yılda bir kıtım ötküzüldüğün Abdudum Raylık Tenherket Musabıqısı bilen milletle En-Envi Tenherket Musabıqısını tuncu kıtım birleştirip ötküzüldüken. Bu yenilik yartış tedbiri de ten terbiye baylıkını biriktiriş, musabıqının tesir küçünü aşırış, şunun bilen bile ten terbiye merenitini almaştırışını ilgiri sürüş, umumi halk beden çenik duruş ve milletle ittifaklı terakkatı işlerine türkü buluş maksat kılıngan.
1: Altınçay'da Abdonom rayonunun her kaysi cayları özgüçe meyvelerden mol hosul eliş peslini kütüv aldı. Avat Nahiyası'nın Ğoru Çöl Bazarı, Kızıl Bayrak kentindeki Dolan Köktat Kəsbi Kooperatifinin şaptolluğu da tutaş ketken şaptol daraqlarının şah yopırmaqları bük baraqsan özken bolup, yumran, tolgan toğat şaptollar, yap yeşil şah yopırmaqlar arızda gözge taşınıp duraddı. Meyve şöp

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahibimizde dövrütümüzde işlengen soğuda ayrıplarları üçün ikinci yukarı egizlik aviyasiya liniyası eçilgallıkı doğrusudur sözlep yerimiz. Yakında Çıngdu aviyasiyasının C-909 tıplık ayrıplarını Akku namlık baş timan nöbetçi ayrıplarının deniz yüzüden 2506 bütün %85 metre egizlikteki Hıcın Bayınbulak aerodromu'a sılık konuşuğa ergişip Ürümçi Hıcın Kaşkar aviyasiya liniyası resmi açıldı. Bu Kaşkar Taşkorgan aviyasiya liniyasından keyin C-909 tıplık aeroplanın uçuş vazifesini icra kılgan ikinci yukarı egizlik aviyasiya liniyası bulup devletimizde işlengen soğuda aeroplanlarının murekkep yürüyüş muhitiga maslaşış iktidarının yana delillelgenlikinden gerek verildi. Şunaqla Şinjan Bayınbulak yaylıqı sayahatının avat pesliğe küçlük hava boşluğu kuvveti koşudu.
1: Hıcın Bayınbulak aerodromida 2024 yılın 8-ci ayda katnaş başlangandan buyan tunçı qetim Xuralar aviyasiyası kararlık yolucu transport aviyasiyali niyasını kütüv aldı. Dastlabki mezgildeki boşluk şahi 350 tiplik aeroplan tipinin vaqtlıq uçuşu konuşudun. Bugünkü künde C-909 kararlık nöbetçi aeroplanının uçuş vazifesini icra kılışıgıca aeroplan tiplerinin yenilenişi aviyasiya liniyası bilen zıtışlaştı. Hıcın Bayınbulak aerodromida kuruş uçuştun yaxşı uçuşkıcı bulgan terakkiyatını işka aşırışka türtkü buldu.
0: Bu aviyasiya liniyası da her seyşembe, peyşembe, şenbe külleri uçuş vazifesi icra kılınırdı. Beriş musabısıdaki nöbetçi aeroplan YU-1909 saat 13.55 minut ötkende Ürümçi Tianshan Halkara aeroportundan uçup saat 14.55 minut ötkende Hıcın Bayınbulak aerodromu'a yetip barıdı. Saat 15.35 minut ötkende yeni bir kıtım uçup saat 17.5 minut ötkende Kaşkar Leyn'in Halkara aeroportu'a yetip barıdı. Qaytadigan nöbetçi aeroplan YU-1910 saat 17.45 minut ötkende Kaşkar'dan uçup Hıcın Bayınbulak'ta toxtagan ekin saat 21.5 minut ötkende Ürümçi'ye qaytıp gelir.
1: Akku baştemi kılıngan aeroplanın sırtkı görünüşüdeki renglik sızmalar Bayınbulak yadroluk mənzirisinden ilham ilangan bulup Qaydu deryasının 9 tokay 18 əgimisidiki heyvetlik güzel mənzire, romantik gün oltırgan çağıdiki altın renglik derya cılgısı, Akko köli soluk yerinin canlıq ekologiyası, hem de koyuk, çonkur, uzak bulgan şarkı kaytış tarihi medeniyet amelleri canlıq yuğurulgan. Ayrıplanın közgüçelik ıdgan yerige Bayınbulak dünyaya hikaye sözlep berido degen teşvikat sözleri besilgan bolup, bu yaylaqqa yüklengen acayip tabii mənzire ve adimiyet ruhinin devletimizde işlengen soğuda aeroplanı bilen bulutlar arası da pervaz kılıp, dünyaya Çigra rayonu teve təsirlik hikayelerini canlıq sözlep beridigallıqıdın derek berido.
0: Hıcın Bayınbulak aerodromi Şinjandaki ikinci yukarı egizlik aerodromi. Bu aviyasiya liniyasının açılışı aerodromdaki Puhrala aviyasiyası aviyasiya liniyası boşluğunu doldurupluk almay. Tekimi muhimi Hıcın nahiyasının sayahat baylıqını açıştaki açkuşluk tayanç noktaya aylanıp sırt bilen bolgan zaman makan aralıqını körünerlik kıskartıp Bayınbulak Mongol Abdunum Oblastının strolik katnaş sistemisini mükemmelleştirip katnaş transport bilen merniyet sayahat kesbinin çonkur yuğurluşunu tezletti. Bu sayahatçılıkning süpütünü aşırıp derisini östürüşkü türtkü buluş, yezik kentlerini güllendirişini haqiqi ilgiri sürüş, milletle ittifaklıkını küçeytişte çonkur ehmiyetki ige.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde bütün rayon elektrileşken kesple ekologiyası yığınının Tarbağatay'da ötközülüp, 10 tür boyunca merkezlik gelişim imzalanğanlığı toğrusudu sözlep yerimiz. Yakında 2026 yıllık bütün rayon elektrileşken kesple ekologiyası yığını Tarbağatay Otturu Asya Mariniyet Almaştırış Merkezi de içildi. Memleket sırtıdın kelgen mihmanla, akademik mutakassisle, başlamçı karhanlarının vekilleri bir yerge cem bulup yeşilt, özgertiş yolu üstüde ozdak ızdınıp, yeşilt, özgertiş yolu üstüde ortak ızdınıp, çegara halkıgan elektrileşken kesple ekologiyasını ortak berpa kıldı.
2: Yığında mevke devletinin koş karbon stratejiyasını emeliyleştirişke bir belbağ, bir yol yeşil xalqara hemkarlıqi ve Çegira rayonunun yuqori sifatlik taraqqiyatiga mulozimat qilishga qo'yilgan bo'lib, O'tir Osiyoga yuzlangan siyosatni udullashtirish bilan kasblarni moslashtirish, bir gavdalashgan almashtirish, hamkorlashish supsi barpo qilish maqsad qilingan.
1: Tarbag'atayning g'arbiy ichivetishdagi rayon afzalligi yig'inda kishilarning diqqatini tortdi. Baktu portunun yıllık yük toşuş ıhtıdarı 3 milyon tonluğu yetidu. 10 minutta tamoncunun tez ötküzü şaraitini hazırlığa bulup, yeni energiya mahsulatlarını Otra Asya'ya eksport kılıçtaki muhim yol hesaplanıdu. Şunu bilen bile şu cayının 10 milyon kilovatt derecelik yeni energiya bazısı kuruluşu teziltilip, elektrileşken kestilerini toluk taşkan töven tenarıklık karbonsuz energiya kapalıtı bilen tembelirdi.
2: Nakhmeydanda 2026 yıllık bütün rayon elektrileşken kesipler tereqiyatı tətqiqat dokulatı ilan kılınıp, kesip ekologiyası berpa kılış yolu sistemilik bayan kılındı. Köp tərəp, çöçek çigra halkıgan bütün rayon elektrileşken kesipleri hemkarlıq hareket planını ortak imzaladı. Bunun da yepik halkılık yürüşüdüğün. Emeliyleştirip ünüm körsüş bolgan çigra halkıgan hemkarlık ekologiyası berpa kılış maksat kılındı. Bunundan başka yığında 10 tür merkezlik imzalandı. Bu karbonsız çaptuk, yeşil materyal, energiye saklaş asası kuruluşu, hesaplaş iktidarını maslaştırış, çigra halkıgan hemkarlık katarlık bütün rayon elektrileşken yadroluk musabıka yollarını etip öz işçiga aladı. Yeşil materyal, energiya saklaş asası kuruluşu, hesaplaş iktidarını maslaştırış, çigra halkıgan hemkarlık katarlık bütün rayon elektrileşken yadroluk musabıka yollarını öz işçiga aladı.

0: Yarqın ism. Hürmetli radio anglıguçular, bu sahifimizde ammavi menfaat işlerine kızgın köngül bölgen Kongbi Guan'ı tanıştırırız. Yakında Şinjang İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuan'ı Oçuk Taşöse'nin işhanısında 28 yaşlı Kongbi Guan kompüter aldı oltırıp, okuguçlarının uçurulurga bir mi bir cevap kaytırıp, yeni okuguçlarının materyallarını eretle vatattı. Hazır del yeni sınıfkı tayarlık kılıçının açkuşluk baskıcı. Ögünüşki yetekçilik kılıdgan sınıf müdiri buluş süpütü bilen, mektepki kreştiki suallığa cevap veriş, ders orlaştırışını bir tutaş pilallaş, okuguçlarının türlük ögünüş kıyın meselelerin bir taraf kılıçı yardımlaşış, onun yakınki mezgildeki normal hizmet halatı bulup kaldı.
1: Okuguçlarının nazarıda Kongwei Guan Sevirchan İnçike bulup, ihtiyacı bulsula uğrundap, işinişke ersiydiğen samimi sınıf müdiri. Bu mulayimlik ve kızgınlıkının onun turmuşunun erkaysi tereplerigimu yoşurunganlıkını biledigallarına haydi az. Onun ammevi menpaet işleri bilen şuğulunu vatkınığa uzak yıl bolgan. Onun üstüge bu yıl 5. ayda kan yasıgıcı gol yüceyre iyanı kılışını tamamlap, Xiaomindeki bir eğir keselge giriptar bolgan bimarının turmuşkı bolgan ümidini kayt turguzışıga yardım bergen idi.
0: Kongwei Guan Shandongluk, Linyi Daşöse'ni fütküzgen, toluk otura mektepteki vaqtıdıla o pidaila mulazmeti paletigi katnaşkan. 2022 yılı 7. ayda ötküzilgen bir meydan gharbi kısım planı leksiya yığını, onun da çegara rayonu berip, asasi katlamo mulazmet kılış oyunu payda kıldı. Dastlab Şinjanga kelganda Kongwei Guan Uchturpan nayasidagi bir kentda xizmat qilgan edi. Har kuni oilaga kirib ziyorat qilib, ommaning iltimos talabini ko'ngil qo'yib anglab, noyati tezla har millat omma bilan ich qo'yin tosh qo'yin bo'lib ketdi. Keyin u yana Bingtuan o'tira kichik korxonalar mulozamat markaziga xizmatga tushdi. Xizmat qilgan mazgilida uning oyoq izi janubiy shimoli Şinjangni qopladi. O Şinjang'a nispeten bütünlüğe yeni tonuşku iyi oldu. Bu yerinin manzarası güzel, mezilik taamları köp, her saha, her kesipte hayati güç urgup durgan bulup yaşlarını ken iyilik tikleş, terakki kılıç sahnesi bilen temellidir.
1: 3 yıl asası katlamda mulazimet kılıç çeryanı da Kongwei Guan hizmetteki puhta ihbatısıgı tayınıp, o da 3 yıl memleket boyunca münnevver gharbi kısım planı pidayesi bulup bağlandı. Mulazimet müddeti toşkanda o kelişini talladı. Onunla nispeten etkanda Şinjang'da keliş bir mezgillik tallaş bulmasın, belki Çin kalbiden çıkan yakşı görüş idi.
0: 2025 yılı 8. ayda Kongwei Guan Bingtuan Oçuk Daşöy'e hizmetke düştü. Bu mektepteki okuguçlarının köpüncüsü hizmetteki hadımlar bulup bir taraftan işlep bir taraftan okuydu. Daim torda ders anlaş, imtihanı tizimletiş, okuş, pütküzüş, resmiyeti katarlık tertip meselelerden mesele soraydı. Meyli hizmet günü ya ki demeliş günü bolsun, başkalar sorusuyla o tefsili yardım kılıp yeşbir etti. Okuguçlar mı onun naiti işin etti. Okutuş arkalık adam terbiyeleştim başka onun ammevi menfaat yolu mu ezelden toktap kalmadı. 2024 yılı 4. ayda Kongwei Guan kan yasıgıcı gol hücayrının kan evrişkisini tizimletip sakladı. Bu yıl 2. ayda o tip maslaştırışının muhabbetlik bolgallığı doğrusudaki uhturuşunu tapşırıp aldı. Şunun için o tertiplik meşgulat kılıp, çeni kışını küçeytip en yakşı beden halatı bilen iyanı kabul kılışını kütüp aldı. 5. ayının 21. günü Kongwei Guan Avtonom rayonlik Halk Doktorxonasida kan yasıgıcı gol hücayrı yığışını tamamlap, Ürümqi şehirdeki 54. Avtonom rayon boyunca 242. kan yasıgıcı gol hücayrı iyanı kılgıcıga aylandı. Kongwei Guan samimilik bilen mundaq dedi. Her kaysi taraflarının gamxorluğu meni bu 1000 çakırımlık halkış halkıgan hayatlık üçün küç ulaştın ibaret bu meydan hayatka bolgan işençimle tehimi çıngıttı. Bu tandasız kımmetlik hem ehmiyetlik iş. Dem elişi ahırlaşkan ikin o derhal hizmet ornağı kaydıp bütün vücudu bilen hizmetki kereşip getti. Hem teşebbüskarlık bilen etrafıdaki yaşlığı penni umumlaştırıp bilim tahtım kılıp köpçülükni öz ihtiyarlıkı bilen Cunhua yiliki ambırgı kereşke müracaat kıldı.
1: Bugünkü günde Kongwei Guan allıkaçan Şinjang'ni ikinci yurtteydi bildi. Her qitim Şinjan sırtıdaki dostlar Şinjan'a kelgende o teşebbüskarlık bilen yol başlığıcı bulup, köpçilikni başlap çoğun basarlarını aylandırıp, özgüçe Van Hong aşkanlarını daka kıldırıp, sayahatli niyesini pilallap, sırtka hakiki, istiroluk, canlık Şinjan'ı namayan kılıdu.
0: Şendun Yimang'dın Tianshan etkigi kelgen neçi yıl işide Kongwei Guang'nın iş oranı izcil özgerdi. Özgermegeni o baştın ahırı her bir hizmetke estaydıl muamalı kıldı. Her bir ademge samimi muamalı kıldı. Oktuş arkalık adem terbiyeleş, amevi menfaatke bulgan kızgılıkı bilen Şinjan'ı tonuşturuş, addi turmuş keçiriş Kongwei Guang için etkanda onunla mensup olgan en yakşı yaşlık cevap kağızı idi.

tamak miktarını kontrol kılgılı buludu degen mezmun diktanlarda buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, əmdə diktanları programımızdan təpsili mezmunlarda bulsun.

2026 yıllık şehir yeza ahalılarının davalını soğurta hakkını tapşırılmağın ahaliler dikkat. 6 ayının 30. günden burun soğurtağı katnışıp hak tapşırgan şahsler pekat 400 yuan tapşırsıl buludu. Bu vakit ötüp kese 7 ayının 1. günden başlap soğurtağı katnışıp hak tapşırsa maliye yardım puludun behrimen bulmaydı. Şahsler 1281,6 yuan soğurta hakkını toluk üstüge alıdı. Toğılığınıza 90 gün bolğan yeni toğılgan bu vaqtlar alahiyeti kişiler topudun başka. Onun üstüge ak tapşırıp hesabatka kürgüzülgenden kiyinki 3 aylık saklaş mezgili buludu. Saklaş mezgildeki davalanış hıracetini şahsler üstüge alıdı. Eğer 2026 yılı ahaliler davalını soğurtısını tapşırmağın bulsa, 2027 yılı şehir yezi ahalilerinin asası davalını soğurtısını merkezleştirip yığış mezgeli işçi de 2027 yıllık ahaliler davalını soğurtı hakkını tapşırgan tektirdi mu? Yanıla az diyende 3 ay saklaş mezgelinin çeklimisi uçuraydı. Saklaş mezgeli pul tapşırıp bulup 3 aydın kiyin şekillengen davalını sığurtısı hıracetini ondan atçut kılgılı buludu. 3 ay içide şekillengen hıracetini atçut kılgılı bulmaydı. Onun üstüge tapşuruş her bir yıl artık üzülüp kalsa, saklaş mezgili 1 ay uzaraydı. Ahaliler davalını sığurtısıga uda katnaşkınıga 4 yıl toşkan sığurtıga katnaşkıçılarga karta. Şunun dünkiyin uda 1 yıl sığurtı katnaşsa, iğir kesel sığurtısının en yukarı çıkın kılışçeki arka arkadan 5000 yuan östürlüdü. Şu yeli fonddin atçot kılınmağın sığurtı katnaşkan ahaliler karta, kiyinki yeli iğir kesel sığurtısının en yukarı çıkın kılışçeki 5000 yuan östürlüdü. Hak tapşırış usulü. Nops çeklemesi yok. Birinci, adetlik usul. Soğurtığı katnışka tizimlatkan ama birinci, torda hak tapşırış. Veysin arkalık, Şinjan baj hakkı tapşırış küçük programımızı arkalık ya ki astıdaki baj hakkı tapşırış kodini savma kılıp bivasta hak tapşırısı buludu. İkinci, toru sırtıda hak tapşırış. Turuşluk caydaki yezi pazarlık halk kolaylık mulazimet merkezi. Kent Mahalle Ahaliler Komiteti Memuri İşler Mulazimet Zalı'nın pokiyide becergili buludu. Soğurtığı katnışış uçuri tizimlanmıgan ama birinci, siz Şinjan davalını soğurtısı halkı kolaylık mulazimet supsi ya ki vejin küçük programımızı girip soğurtığı katnışışını tizimlaşını tamamlasınız buludu. İkinci, kimlikinizi elip yakın etraptaki yezi bazar, kent, mahalle, Halkı kolaylık mulazimet merkezine berip, soğurtığı katnışını tizimlaş resmiyetini becersiniz buludu. İkinci, işçi hizmetçilerinin şahsi istiyotuda uruk tukalları, ahaliler davalını soğurtısını vakaletten tapşırış. Şimdi da yardım beriş, yöleş obyekti ahalilerinin asası davalını soğurtı hakkını şahsi istiyotuda vakaletten tapşırış iktidarı edildi. Köpçelik, Şinjan davalını sığurtısı halkı kolaylık mulazimet supsi eptisi ya ki Vichin küçük programınızının Şinjan davalını sığurtısı halkı kolaylık mulazimet supsiga girip vakaletten tapşırışını iltimas kılsı buludu. Ken ahaliler en ahırki itibarı hak tapşırış müddetini çın tutup sığurtığı katnışıp hak tapşırışını vaxtada tamamlaş gerek. Eğer siz sığurtığı katnışını tizimlaş, Hak tapşırış jarayanında her qandaq meselege yoluqsıñız şu jaydaki davalanış kapaleti tarmaqlardan maslahat sorsıñız boludı.

0: Түркі телевизия станциясы Сұлу Шытин Апитал'ның 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Апитал'ның 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9.20'da Sılu Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
3: Saat 11'de Sılu Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
2: Saat 13.20'da Sılu Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
3: Saat 14'de Sılu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Soda Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ilgili kişiler hemrayınız. İlgili kişiler uyumuz olsa Sulu Shooting Updatalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Updatalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsir.

0: kendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kadirlik dostlar, anglavatqaningla Sinjan Radio Televiziya stansiyasining Tan sağlığı zo'r boylik programmasi. Bu programimizni stansiyamiz bilan Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Kadirlik dostlar, endi oddiy sog'lomlik harakat sahifamiz diqqatingizda bo'ladi. Bu sahifamizda nima uchun quloq bilan chaynagan ovozni anglaganda tomoq miqdorini kontrol qilgili bo'ladi degan mazmun diqqatingizga bo'ladi. Bugün köpçelikke tavsiye kılıdığan sağlamlık adli herkidi, tamak yiyende tınşıgışını elevetip, yan telefonunu koyup, özünüzün yemeklik çaynağında çıkartan avazınızı köngül koyup, anlap, çürük, yumuşak, evrişim toyğunu eskılın. Çaynağın avaz gızalınış inkası bilen təminleydu. Çaynağın avazınız kançı yukarı, kitim sani kançı köp olsa, çoğun meninin gızalını vatkanğa bolgan sezgüsi şunça enik boludu. Toyuş signali tekimu baldur keledu. Çaynaş avazını anlamaganda adam asalla bilip bilmeyi köp yevaludu. Meşgulat nahayta attı. Köngül koyup tamak yiyiş. Hiç kandak avaz çıkarmaslık. Özünün ağzıdaki avazga dikkat kiliş. Her bir kapam tamakta 20 kitimden artık çaynaganda yemekliknin kattıklıktın yumuşaklık karab özgergenlikini his kılgılı buludu. Bugün tamak yiyende anlı sezimi köz aynikini takıp, özünüzün tamak yiyeninizini anlan. Az sözlep köp yesiniz, tamak miktarınız tabii halda az buludu. Isıqlık miktarını hesaplaştığın hacıdı yok. Avazını anlı sili kupayı. Hürmetlik radyo anlayıcılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı bu yeçanlı dişberdük. Anlığınınla rahmet.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonucular terminalı da mas kademde anlıdılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıqılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundaq mezbunla boyu içi alış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Cungu Kanunun Meslehet Biriş Merkezi Mulazmet Supisi torgu çıkarıldı. Şincan Advokatlar Cemiyeti Çet Elgi Çetişlik Advokatlar Kanun Mulazmet Ümeki Teşkil edi degen haberler dikkatini adı buldu. Dilo ve kanun sahipimizde Bala Yesli'de Hacet Hanı'ı kırıvatkanda tasadibi yıkılıp çüşüp yarılınıp yüzde tartık gelip 10. derecelik meyip bulup kaldı. Ağrısının cevapkarlığını kim üstüge alıdı diyen dilo misalini sözlep birimiz. Ama üçün emeli iş kılıp biri sahipimizde Yenci Nayalık Halk Sot Mahkemesi inam ilanı çıkarıp icra kılış mekanizmadan etçilik bilen paydalanıp icra kılıştaki kıyın meselelerini hal kıldı diyen mezmun diktinladı boludu. Hem de diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunlurdu bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Cungu Kanunun Meslehet Biriş Merkezi Mulazmet Supisi torgu çıkarıldı. Mulazmet Supisi kanun şunaslık mutakassisleri meslehet biriş hizmeti uçursallık malumat ambarını tayanç kılgan. Uçur sürüştürüş, tordun meslehet biriş, aldın kelişip meslehet biriş mulazmeti bir gevdeleşken unursal mulazmet supisi bulup, cemiyetki amını ala süpetlik, yukarı seviyelik kanunun meslehet biriş mulazmeti bilen teminleşini maksat kılgan. Tanıştırılışça mulazmet supisi da Cungu Kanunun Meslehet Biriş Merkezi. Ülke, şehir, nahiyeden ibaret 4 derecelik mutakassisler amırı kurulması berpa kılınıp, kanunşunaslık mutakassisleri baylığını derecege ayırıp başkuruş ve hareket altıda da yenileş mekanizmi orundulgan. Mulazimet supisi da dikkat, emeli ihtiyacın merkezleştirilip, kanunşunaslık cemiyeti asası katlam mulazimet ponkiti nuktisi ve kanunşunaslık meslehetçiliki mutakassisleri uçurunu izdeş. Sürüştürüş, tordu kaldırılgan sözge kanunun meslehet biriş mulazimeti.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıgıçıla. Bala Yesli'de Hacet Hanı'ı kırıvatkanda tasadibi yıkılıp çüp yaralanıp, yüzü de tartuk gelip, 10. derecelik meyip bulup kaldı. Harisinin cevapkarlıkını kim üstüge alıdı? Bugünkü Dilo ve Kanun sahibimizde bu Dilo misalini sözlep birimiz. 2024 yılı 10. ayda 4 yaşlık Şauhua, malum Yesli'de Hacet Hanı'ı kırıvatkanda ihtiyatsızlıktan yıkılıp çüp yaralandı. Okutkutisi derhal Şauhua'nı doktor hanı'ı apırıp tekşürüp davalattı. Hem 2194 yuan 5.4 bin davalanış hıracısını tölep durdu. İştin keyin Şauhua'nın vesisi bahalaş aparatına meyiplikini bahalaşını havalı kıldı. Bahalaşta 10. derecelik meyip tep bekitildi. 2025 yılı 9. ayda Şauhua'nın vesisi Yesli ve o soğurtulatkan soğurtu şirketi üstüden Çöçek Şehirlik Halık Sot Mehkemesi'ni deva kılıp 103.309 yuan davalanış kıracıydı, ziyan hakkı katarlıklarını töleşini talep kıldı. Deva ceryanı da Yesli kaytı bahalaşını ıltımas kıldı. Hem de bu kıtımkı hadisinin yüzberişinin Şauhua'nın közünün acizliği bile münasifetli işgelikini, Yesli tarafının cevapkarlıkını yeniklitiş gereklikini teşebbüs kıldı. Sot mehkemesi havalı kılgan yeni bir bahalaş aparatı, kanun boyunca bahalaş pikirnamesi çıkırıp, Şauhua'nın bu kıtımkı taşkı yarısı da tartuk gelip meyip bulup kalgalıkını, derecesinin 10. derece işgelikini muayyelleştirdi. Hem de közünün acizliğinin taşkı yarının sebebi emeslikini aydınlaştırdı. Sot mehkemesi bu Yesli'nin mektep taraf cevapkarlık soğurtusu katnaşkallıkını, adısının soğurtu mezgeledi yüzbergerliki, bu soğurtudaki her bir kişinin ölüş, yarılınış cevapkarlık çeki 750 bin yen, ruhi ziyan cevapkarlık çeki 70 bin yen bulup, bu kıtımkı hadisedeki tölem sonmasını kaplaşkı yetidigalıkını tekşürüp eynikledi. Sot mehkemesi mundak tepkardı. Bu diloda üç çoğun talaş tartış kızık noktası mevcut. Mektep, hukuku çekiliş cevapkarlıkı ve cevapkarlık nispetini üstüge alamda yok. Davagerinin türlük taleplerinin kanunluk asası var mı yok? Soğurta şirketi, soğurta tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek mi yok? Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun 1199. maddesindeki belgelemeye asasen Hak Talep Hareket iktidarı yokla Yesli, mektep ya ki başka mağarıp aparatı da okuvatkan, turmuş keçiruvatkan mezgilde cismani ziyanı uçurursa şu Yesli, mektep ya ki başka mağarıp aparatı hukuka çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Lekin terbiyeleş, başkuruş mesuliyetini ada kılgalıkını ispatlap birerlise, hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge almaydı. Bu diloda 4 yaşlık bala hak talep hareket iktidarı yoklağı teve bulup, Yesli onunla karata en yukarı ölçemlik terbiyeleş, başkuruş ve bihaterlikini kodaş mecburiyetini üstüge alıdı. Hacet Han'a Yesli işçideki hep hater derecesi yukarı rayonu teve. Yesli taraf Hacet Han'ı eslehelerinin teylgak emeslikini, karaş tedbirinin ihtiyaçan bir hatarlık ölçümüki yetkerlikini delil ispat körüstüp ispatlayalmadı. İş yüzbergende o kutukçı nek meydanda bolsumu ziyandın saklın almadı. Şuna onun başkuruş mesuliyetini ada kıldık digen radiyesi put yerep duralmaydı. Hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Yesli otturgu koygan davagarının közü aciz bolişi, Allah'ı da beden süptüge teve. Cevapkarlıktın keçirim kılınışımız kirek, digen reddiye pikirge karıta. Sot mehkemesi edliyelik bahalaş pikirde, 10. derecelik meyip derecesinin bu kıtımkı taşkı zahimden kelip çıkkalıqı, ziyan akıvetinin yıkılıp çüş hareketi bilen bir vası sebep netice münasifeti barlıqı inik bekitilgen dep karıdı. Cevapkarlık nispetini ayrış doğrusu da sot mehkemesi mektep tarafının işten ilgiriki bir hatarlıktan kapaletlendiriş mecburiyetini ada kılmakallıkı bu kıtımkı hadisinin yüzberişideki asaslık sebep. Ziyan akıvetegi karıta bağırlık cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek tep karıdı. Lekin maktab taraf ish yuz bergandan keyin vaqtida doktorxonaga opirib, ota-onalarga uqtirib, faol qutqizish tadbirlaridan qo'linib, ziyonning kengayib ketishining unumlik oldini olgan. Ahvolga qarab uning 10% javobgarligini yengiltishini o'ylashib, eng oxirida maktab tarafni 90% to'lam javobgarligini ustiga oladi deb bekitdi. Sud mahkemesi dilo amaliyatiga birlashtirib, turlik muvofiq ziyonni jami 98,979 yuan 5 mo 4 pun deb bekitdi. Sug'urta to'lam javobgarligi to'g'risida sud mahkemesi diloga chetishlik hodisini maktab tarafining javobgarlik sug'urtasi to'lam doirasiga kiritdi. Sug'urta shirkati sug'urta cheki ichida maktab tarafining 90% javobgarlik nisbati bo'yicha bevosita to'lam javobgarligini ustiga oladi deb to'lam summasini 89,081 yuan 5 mo 9 pun deb hisobladi. Yuqoriqilarni umumlashtirib sud mahkemesi qonun bo'yicha sug'urta shirkati hukm kuchga ega bo'lgan 15 kun ichida da'vogarning turlik ziyoniga 89,081 yuan 5 mo 9 pun to'lam berish to'g'risida hukm chiqardi. Yasli bilan sug'urta shirkati qoyil bo'lmay, Tarbag'atay viloyatlik o'tira xalq sud mahkemesiga norozilik arzi sundi. Oxirida ikkinchi sud qilg'uchi sud mahkemasining riyosatchiligida uch taraf sug'urta shirkati shovhuaga bir qaytimdala 70 ming yuandan ortiq to'lam berish to'g'risida kelishdi. Programmaning to'rda ham turki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, slushating abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari slushating abonachilar terminalida.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Uch yotoqli uy asosiy kapolat, to'rt yotoqli uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 cm. Ikki qavatga bo'lib, uch yotoqni to'rt yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga solishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25 telefon qilib surishtiring. Shenjong Ipak yo'li cho'ng bozori uy joy chek shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
3: Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, Guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turilishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish, dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha

0: ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC doğru. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki doğru kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC doğru. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki doğru kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC doğru. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki doğru kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü dokturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani karaştırınız tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Moğol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarga almaştır alaysız.
4: Solution Abdetal'ın 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Solution Abdetal'ın 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlılık doldurup, seferinizde hemra buludu. Herkes app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla, bu sahipimizde Yenji Nahiyelik Sot Mahkemesi inam ilana çıkırıp, icra kılış mekanizmadan əpçilik bilen paydalanıp, icra kılıştaki qiyin meselelerini hal kıldı, degen məzmun diqqətinadı buludu. Adem tepiş qiyin buluş, mal mülük tepiş qiyin buluş tek, icra kılış qiyin buluş vəzitini həqiqi hal kılıp, davadı yengen davalaşıqçılarının kanunluq hukuk mənfəətini kapalatlandırış üçün Yenji Huizu Abdülün Nayyalı Xalq Sot Məhkəmisi icra kılış yeni yolu üstüde pahalı izlenip, faşin inam ilanı çıxırıp icra kılış supusuğu tayınıp, inam ilanı çıxırışını tutku kılıp, köp xıl tədbirini tən kolunup, icra kılış hizmeti de süpətini östürüp, ünümünü aşırışı türtki bulup, ünümü körünerlik boldu. Tertip, vaxtınca toq tutulup turgan dilo, icra kıldırılığı bilen alakı üzülüp kılış, mal mülkünü yoşurup iliş, hem de motorlu katnaş vasitisi, köçmez mülük katarlık muayyen mülükünü emeli kontrol kılış, kıyım buluş katarlık, tötürlük kıyım dilolağı karıta, Yenji Nahiyelik Xalq Sot Mahkemesi inam ilanı çıkırıp, icra kılışını, icra kılış, kıyım buluş meselesini, hel kılışının mühim tedbiri kılıp, İnam ilanı çıkırış hizmetini algı sılcıtışını daimlaştırdı. Hazırgı kadar bu mehkime faşin inam ilanı çıkırıp icra kılış supusu da 8 türküm ketim inam ilanı çıkardı. Bu halk işçi karzi toktan macerası katarlık köpkül türdeki dil olanı öz işçiye algan bulup, icra kıldırılgıçının izleri ki hem mal mülük yip uçunu aşkarı toplaş arkalık cemiyet güçleri ve amivi pikirinin nazaret kılışının paydalanıp, levzede durmadan icra kıldırılgıçlarını katlık çöçtü. İnam ilanı çıkarılgan dinkin,

0: Bunun arqalıq çöç tüş bilen ammavi pikir besmeden ibaret iki taraf teng tutulup icra kılış ünümü derhal görüldü. Bunun içinde bir dilodaki icra kıldırılgıcı 83 milyondan artık dilo pulunu berip davada yengen davalaşkıçılarının hukuk menfaati vaqtida nakleştirildi. Bu dilo muvaffakiyetlik icra kılındı. Yana iki dilodaki icra kıldırılgıcı icra kılışını iltimas kılgıcı bilen qarz qaytırış ortak tonuşu hasıl kıldı. Qalgan dilo yip uçini tekşürüp eniklaş ve algı sılcıtış hizmeti tertiplik kanat yaydırılmakta. Yenci Nayalık Halık Sot Mahkemesi icra idarısının mesulü mundaq bildirdi. İnam ilanı çıkarıp icra kılış, ilgirki sot mahkemelerinin öz aldığı iş görüştek icra kılış endisini bozup taşlap, cemiyetki küşlerinin icra kılışkı katnışış aktiflikini ünümlük kozgap, levzada turmağın icra kıldırılgıçılığa yoşunluğun cay kaldırmadı. Bu mahkeme inam ilanı çıkarıp icra kılış hizmetini sıcıl çoğunkurlaştırıp, faşin inam ilanı çıkarıp icra kılış süpüsünün rolünü toluk cari kıldırıp, levzada turmağallıkını aşkarlaş ve cazalaş, tenbih beriş salmakını zoraytıp, köp kıl yip uçu toplaş mekanizmini sıcıl mükemmelleştirip, ictimailaşkan icra kılış vasıtası arkalık, icra kılıştaki kıyın ehvallarını hel kılıp, davada yengen davalaşkıçılarının kanunluk hukuk menfaatini bütün güç bilen nakleştirip, adıllık, hakkaniliğini emelileşip ünün biriş imkanetigi iki kılıdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızgı hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde il oblasti her hıl şekildeki kanunu umumlaştırış arkalık pul muamili aldamçılıkı karıştırış bir muşta attı degen mezmunu sözlep birimiz. Derini saklap kılış, yukarı payda ilişki verdi bergen maliye başkuruş mesulatları kıltak mı? Yaşanganda kütünüş türlerine meblağ salsa payda kaytırışta zadı kandak yeli mikir göçürüngan. Ram kılman. Bu yıl 6 aydan buyan Şinjan Uygur Avtonom rayonu İli Qazaq Avtonom oblastının ədliyə məmuri sistemisi həm yanlı çıxın saqlaş, bəxtlik ailinin yaxşı qoğdaş baş temisini çıxın közləb, qun ən, maliyyə, bazar nazarət qılış baş quruş, banki qatarlıq 10 nəçi orun bilən birləşib, qanunu umumlaşdırış iştifakı qorub, ən-ənəvi təşviqat varıqı tarıqtış, Orijinalni o'qib berishda ko'ni yo'ldan halqib chiqib, aldamchilikni qarishtirish bilimlarida yangi usullarni qo'llandi. Ammaga yaqin qiziqarlik tashviqot faoliyatlari orqa-orqadan amallashib, ommaning ham yoniga haqiqiy turda qonunchilik bexatarlik qulpi selindi. 6-oyning 15-chi kuni G'ulji shahri xalq bog'chisi bozorda qizib ketgan edi. İli oblastının 15. iyun kanunsuz pul muamili hareketinin adını iliş pahaliyeti boyunca merkezlik teşvikat günü muşu yerde başlandı. Bu kıtım zeri kişilik, yakki yönelişlik teşvikat yok bulup, hizmetçi kadımla bir vasıta hem Türkülük oyun rayonunu pahaliyet nek meydanına köçürüp girdi. Kanunsuz pul muamili hareketinin adını iliş pahaliyeti bilimleri çoğun aylanımı taksisi aylandı. Sualga doğru cevap verse küçük mükafat boyumu verildi. Ötkelden ötüş boyunca cevap veriş taktisi aldı kişiler bilen lık tolgan bulup köpçülük bir taraftan oynap bir taraftan aldamçılık tozaklarını bilip aldı. Kanunu umumlaştırış pidaileri hakiki dilo misallarını canlık derslik kılıp derigi kapalı tıkılış yukarı ösüm veriş. Yaşkanıganda kütünüşte payda kaytırış. Mevhüm pulgu meblağ seliştin ibaret bu Adem aldaş tozıqını çünüşlü kılıp eçip bədi. Bəzilə məsləhət sorab kelgende hizmetçi xadımla təpsili çüşendirip, nurgun kişilerdeki yukarı payda xətəri yok təlləy sınaş psixikisini məxsus eçip taşlap, köpçülüknün meblağ seliştin xətəri ba, pul çıxırışta ehtiyatcan buluş gerek digən qaraşını kalbigi sığındırışıgı yardım bədi. Teşvikat asası meydana bolgan Gulji şehri, tor ve tor sırtıdan ibaret koş birleşip hareketleniş yeni şeklini açtı. Torda Gulji şehirlik adliye memuri işleri amivi supsi, kanun arkalık Gulji'ni ozuklandırış, doyun numarı köçme kanunu umumlaştırış küçük ders hanısı'a aylandı. Aldamçılıktan saklanış eskertmesi, tipik dilo misalları, hukukunu kogdaş körsetmeleri kündi yengalandı. Yine Nurgun kıskı sıllarını süretki aldı. Köpçülük yan telefonunu körüpla aldamçılıktan saklanış maharetini ögünü valalaydı. Gulji şehirlik adliye idarisi yine barlık kadrlarını memleketlik kanunsuz meblağ toplaşının adını iliş bilimleri boyunca suallığa cevap veriş musabıkısı katnışışı teşkilleb, musabıkı arkalık maharet ögünüp aldı bilen özünü aldamçılıkı karıştırışını bilidigan adam kılıp yetiştirgende la andın ammağa tekme inek düşendirgülü buluşunu ilgiri sürdü. Tor sırtıda kanunu umumlaştırış tekme bir vasıta halda amının şık aldığı yetkizildi. 6 ayının 13. günü yeni yer adliye ordunun hizmetçileri teşvikat kullanmasını elip, bazarlarını aralıp, dükkanlığa girip, yakki ticaretçilerine kanunsuz meblağ toplaşkı katlaşsa, kanun terapidin kogdalmaydı galiki, ziyan tarsa, özü üstüge alıdı galiki doğrusudaki kanun belgelemesini inek düşendirdi. Yaşanganla topuğa natunuş telefon kelip sizni yaşanganda kütünüş türüge meblağ silin deyse ergiz işenmen. Ulanın hemisi yaşanganda kütünüş pulunuzga tikilip turgan aldamçıla dep kayıtı tapalıdı. 6 ayının 15. günü her kaysi asasi katlam adliye orları düşenbedeki devlet bayrağı çıkırış purustudun paydalanıp şik aldıdaki kanunçılık dersi öttü. Kanun akılları şu cayda yüz bergen hakiki misallar arkalık

Uçta hava bulutluk, temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava uçuk, temperatura 20'den 36 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava uçuk, temperatura 23'den 33 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de hava bulutluk bulup kiyin eçilidu, temperatura 24'den 32 Celsius gradus kuşu buludu, 4-5 bal şamal çıkıdu.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programması bu işe anlatış verdik. Tehmi köp mezmullarını slushiting terminalini çürüp anlısanlar buludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

0: radio anıqıcılı. Bugünkü Gülüdün Vatkanı yezi kentlilerine nazar sahibimizde köpçülükke Akçın ayısının Karacı yezisi Bulun kentideki Hong Jin Tian tarihçilik bazıdaki Hong Jin Tian'ın ösüş ehval doğrusu sözler birimiz.
1: Yakında Tan Emdili yoruşu bilen Akçın ayısının Karacı yezisi Bulun kentideki Hong Jin Tian Östürüş bazısı aldıraşlık dolgan bulup, kent ahalileri etiz başlarda mokedek ötüşüp, köçetlerini ihtiyat bilen köçürüp çitti. Bu, şu cayının Hong Jin Tian'ni kent külemde merkezlik köçürüp dikişini tuncak etim kanat yaydırışı bulup, beyiş arzusunu zimmege algan bu altın otçüp, Tian Shan'nın canubi etikide yıldız tartıp ösmekte edi.
0: Deniz yüzünün oturucu iğizliği 2200 metre kilidgan Karacı yısının kurulsuz mezgili kısa, keçi bilen kündüzdün temperatura perk çoğun bulup, en anvi yezi iğiliki uzak müddet çekilmeye uçurup gelgen idi.

0: Soğuk, salkın hava, pakiz su, toprak, del, Hongjing Tian'den ibaret bu caydaki Cunyi doğru materyallarının üst adetini maskele etti. Bu cayı mevkanı baylık evzellikine koyup, kemtiklikini artıcılıkla aylandırıp, Hongjing Tian kesbinin tipini özgertişki türkü buluştaki bözüş iğizi kılıp, ekologiyanı aldıngı oranı koyduğun yeşil terakki kıldırdıgan gülünüş yeni yolu dumandı.
1: Soğuk, salkın cayı baylıkını canlandırışta açkoç yönelişini doğru tepişti. Karachi Yeşillik Partiya Komiteti, Kent İşki Komiteti ve partiyelik tayanışlarını yetekleb, başlamçılık bilen yol içip, del cayda sodiger çakırış. İlmi pilallaş, pen teknika arkalık küç koşuş arkalık. Bulun kentide ilgiri keyin bulup, 350 moluk ölçemleşken maysi yetiştiriş bazısı ve 1800 moluk tayyar məhsulat terikçilik bazısı kurup, maysi yetiştiriş, tölemleştirip östürüş, ekologiyeli kirimini aşırış, bütün zincirlik terakkiyatın ibaret has yolunu şekillendirdi.
0: İgizlikte maysi yetiştiriş teknikisi ilgili en çok putluk haşağını hesaplanattı. Kelimat turaksız, ay buluş nisbeti tüven, süpüte naçar buluş terakkiyatı köp yıl tosalgı bulup kalgan idi. Bulun kenti partiya komitetinin şudisi Adilbek Hasan tunuşturup mundaq dedi. Baza en edinvi yerik en dizini çörüp taşlap, doğruluk terkibi, keselgi takabül çalıqı, o solu yukur bolgan et türgül, Hongjing Tian ayla süpetlik sortini aldın tallap, sortlarının arılışıp geçişidin menbədin saklandı. Bugün künde sala etizli terişine asas tüşüklük təksidi mayıs yetiştirişine koşum çıkılgan, ölçemleşken bir yürüyüş sistema yukur ünümlük yürüyüşləş turlub aqli iqtidarlıq suğuruş aptapni tozub temperaturanı kontrol qilish əsaslarının hamısı toliq səbtinib təbiətə tayınıb maysi yetişdiriş vəziyyəti üzül kesil özgərtildi. Maysi yetişdiriş bazasında bütün cəriyanlıq yeşil terikçilik ölçümü yolu qoyulub bütün cəriyanlıq kontrol qilish sürüşdürüş işqa aşırıldı.
1: Maysi yetişdiriş bazasının texniki Li Taofeng tanıştırıb mundaq dedi. Bazada bir yıl içinde maysa yetiştiriş, maysa maslaştırış, maysa zarlıktan çıkarıştın ibaret bütün devrilik tamamlanıp yılığa 24 milyon tüpten artık layakatlik maysa işlep çıkarılıp 4000 modun artık çoğun etizinin maysa işletiş ihtiyacı muqim kandırılıdı. Bu akçı nahiyyası da Hongjing Tian maysa arkalık özünü özü kamdaş, öz aldığı kontrol kılışının işe aşırılıp, kesipni kölemleştirip, ölçemleştirip terakki kıldırış üçün menbe asasını müstehkemligenlikidin derek bir adım.
0: Ölçemleşken maysi yetiştiriş kölemlik teyrikçılıkını tuluk kapalatgeyge kılıp, kesip önümünü kılıplaştırıp baş kuruşunu canlandırdı. 1800 mo tayyar mespa teyrikçılık bazıda sortunu birlik keltiriş, ölçemini birlik keltiriş, bir tutaş baş kuruş perviş kılış, bir tutaş yığış, bir tutaş seyitiştin ibaret, 5 bir tutaş baş kuruş endisi yolu koyulup, yerinin hosul nisbeti ve doğru materyallarının süptü ünümlük östürüldü. Hazır şu cayı bütün küçü bilen 10.000 mo derecelik ölçemleşken teyrikçılık ülgü rayon berpa kılmakta.
1: Kesip önümü en ahırda ammanın kirimini aşırışta emeliyleştirildi. Hongjing Tian bütün kesip zinciri yıl boyu mukim halda şu caydaki 150'den artık ammanın yakın etrafta işgı uğrulışıga türtkü buldu. Bu kitimki 15 günlük merkezlik köçürüp dikiş vaxtada 100'den artık kent ahalısı işlemçilikke kubul kılınıp künüge otri hesap bilen 150 yuan kirim kıldı. Kent ahalısı Bektor Toxtaxun xoşal halda mundaq dedi. İşk aldıdıla pul tapsam, həm ailəmdikilərinin haladını xəbər elib, həm ailəmgə işlətələydikən mən. Bu həqiqi yaxşı kəsib ikən. Yər oburdi, işləmçilik, pay qoşqallarğa payda təqsimləb beriş qatarlıq, köp xil mənbəətkə çetiş mexanizmğı dayınıb, həm ailə kəsib paydısıdın ortaq bəhirləndi.
0: Bunun kənti teyrikçilik bilələ toxtab qalmadı. Mölçerlimi hesaplaşıqa asaslanganda, Hongjing Tian törüde 2026 yılı işlep çıkırış közleme nişanığı umumyüzlük yetken deyinkin, maysi setiş, tayyar doğru materyallarını setiş, dastlabki pişiklap kıymetini aşırıştın ibaret 3 kat kırımını aşırış yolu şekillendirilip, yıllık mesulat kıymetinin 12 milyon

0: Yenge yetiş mülterlengen. Kiyik kademde kent Hongzun tiyen çay içimliki kütünüş bu içi sağlıklı saklaş buyumları, sağlamlık bu içi kütünüş medeniyet sayı ait katarlık yeni kesip altı üstü de paal izlenip, Akçı Hongzun tiyen özgeci dağınlık markasını bütün küç bilen cülalan durdu.
1: Soğuk baylıkını saklap, namratlıkka çıdaştın. Ekologiyagi toyunup beyişkice, Okçı Nahiyesi Karachi yesisinin ameliyeti süzük su, Yeşil Dağının özü bir baylık diyen hakikatini ispatladı. Deniz yüzüdün otturcu egizliki 2200 metre geledigan bu tuprakta, Hongjin Tian Monbet dalıda yıldız tarttı. O bir tüp, ot çöp, tekimi muhimi bir yol, Ekologiyani oldingi o'ringa qo'yadigan, yashil taraqqiy qiladigan, partiya qurilishi orqaliq yetaklanadigan, ommaning kirimini oshiradigan gullanish yo'li hisoblanadi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlayıcılar, gülünüvatkan yezi kentlerine nazar sahibimizin davranıştırımız. Yezi kentlerini gülendirişte emeli işler aldın orungu koyuludu. Yakında Şincan Sosyalizm Şöyeninin Kelpin Mayıs'ın yurtçı yesi Şinhua kentinde turuşlu hizmet ettirdi. Kent işki komiteti bilen birleşip çocuk arklık yar yürek buluş tedbirine delcaydı yolu koyup, tenderhi tüven asan emeli ilişkiden oylu aran toku bakmacılık kesbeye tayınıp, kent ahalarının uyunun aldı kendindeki bikar turgan boş yerlerini canlandırıp, küçük külemlik kent kaplıgan, mokun payda aldıgan, oylu aran ilgileki terakiyat yolu üstüde izlenip, samimi mulazmet arklık kent ahalarının kirimini aşırışık türkü bulup, Yezken terakiyatının içki hareketlendirgüç gücünü kozgattı.
2: Kentte turuşluk hizmet etirdinin azaları ve kent kadrları o illerge kirip ziyaret kiliş çeryanıda. Nurgun kent ahalısının oylu oranda tohu bekşini terakiy kıldırış oyu bolsa mı? Lekin aldınki mezgildeki selinma tenerhi yukarı buluş. Çocuklarının ay buluş nispetege kabaletli kiliş tez buluş, katarlık mesillerinin köplikini katmukat endişige salgallıkını bildi. Bunun bilen bunun üçün hizmet etirdi kent işki komiteti bilen çocuklarını ortak üstüge eliş. Yarı yürek buluş endişini tetkik kılıp yolu koydu. Çocuğunun her birinin bazar bahası 20 yuan bulup kent ahalıları yerimini özü telüdü. Kentte turuşluk hizmet etirdi ve kent ahalılar komiteti yerimga yardım pulu berip, dehqanlarının bakmacılıkka meblağ seliş bosuğusunu zor derecede tövelletti. Şunun bilen bile hizmetçi kadımlar her kaysı ailelerinin nopsani ve bakmacılık şaraiti birleştirip, ihtiyacı qarap çöcü təksimləp, baylıq ısırapçılıkıdan saklandı. Ahırda bütün kentteki 45 aillik kent ahalısı cem'i 1169 çocuğu aldı.
1: Kent turuşluk hizmet etirdi yürüyüşleşken yar yürek buluş mulazmetini maz kademde mükemmelleştirip, kesbi toku bakımcılık kesbi kooperatifini odulaştırıp, dehkan aillerini 40 gün haksız vakaltın bir kış mulazmeti bilen teminlep, çocuklar iç türlüp çoğuygan dinkin, Andın kent ahalarının tarqaq beyqışı tapşırıp berip, çöcelerini beyqışının qiyılıq dərəcəsi yuqur buluş, əy buluş nisbiti tüvən buluştak ağırıq noktini ünümlük həlq qılıp, çöcelerini yaxşı beyqışıqa haqiqi kapalatlıq qıldı. Kent ahalısı Qopur Molla Vullu mındaq dedi. İlgiri toxu baqqımız bar idi, lakin əy qılalmazlıqımızdan ənsirəyittik. Hazır xizmət ətirtinin yardım pulu bulğaşqa besim xeylil yinikledi. Ular yani bizge yardımlaş vakaltın bir kıpaydı. Kolumuzga tarqıtılgan çocuklar hem sağlam hem ruhluk bulup köğünümüz hatırcan boldı. Gayretimiz mi açtı?
2: Kentte turuşluk hizmet etirdinin azası Simbat Baktbek monolarını bildirdi. Haksız vakaleten bir kış ve yardım pul tarqıtış tedbiri kent ahalılarının kılgısı buluştun emeli işleşge özgürüşüge önümlük türtkü boldı. Keyingi qadamda biz baqmachilik mutaxassislarini oillarga doimlik kirishga taklif qilib, yuqumli kasalliklarning oldini olish, tizginlash va go'sh, tuxum mahsulotini oshirish texnikasi bo'yicha yetakchilik qilishni qanot yoydiramiz. Shuning bilan birga to'r va to'r sirtida ko'p xil setish yo'llarini ochib, yerlik to'xu va yerlik tuxumning setilish yo'llarini kengaytirib Kent ahalılarının yerlik toxu bakmacılıkı tayınıp, sicil mukim kırım kılışıga yardım verimiz.
1: Kelpin ayısı oylu aran ilgilik terakiyat endisini sicil alalaştırıp, texmi köp

Kent ahalısını özgüçü hoylu aran teyirikçiliği, bakmıçılıkı katınışkı gelip kılıp, dehkaların hoylarını amını içki aldı de ki, beyiş bakçısı kılıp kurup çıkıp, halık turmuşu hakiki yar yülek buluş arkalık sizil turdu yezi kentlerini umumizlik güllendirişki küç koşup, önümünü aşırdı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC Dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio Anoğuçla 6-5 mahirleri sahipimizin damlaştırmış. Hem de Volji şehri Taçkörük, İyesi Taçkörük kentinin ahalısı Abliz Cümekun'un tüge bakımçılıkı bilen şu kulunuş hikayesini sözler birimiz.
2: Yakında Volji şehrinin Taçkörük İyesi Taçkörük kenti de bir süt talqını zavudunun setiveliş otomobili bir tüge sütünü soğuk saklaş maşınısının yanında del vaxtada tohtadı. Еңі сиғылған төгісті торыбы арқылық соғық сақлаш бакыға қачылынып, пішіқлі сауытыға тошыл үшқі таярлынып ататты. Бұ бакылардығы төгісті шу жайдығы кент ағалыларының кіріміні ашырып, бейшідігі байлық мән бәсігі айланмақ деді.
1: 14 yıl ilgiri kent ahalısı Abliz Cümekun Kudus'un rıqbetlendiriş bilen töge bakmışlıqı bilen şuğulunuşka başladı. Taçkörük İyezil Partiya Komiteti hükümet bunundunu haber tapkandı. İkin onun yardımlaşıp on mu bakmışlık oylısını maslaştırıp icarı gibi yerip kalmayı, yani onun yardımlaşıp mukum seyitiş yolu içip verip onun şentisini hessele başvurdu. Abliz mundak dedi. Kudam korgasına iste meksuz tögü bakıdı. Onlar bana iyi bir hizmet işlep, beni bakmışlık yolu başladı. Dəsləbdi pəqət o yetib tögü bakan idim. Botlaqlarını biyip çoğaytıp, setip etip, andın itilgən tögü setip aldım. Hazır 30'un artık tögü biyip atımən.
2: Bakmacılık basısıqı kirgende her bir töge nahaydı callık görünetdi. Abliz mundaq tonuşturdu. Oxşaş bolmağan tögelerinin süt işləp çıxırış mektarda pərq kiçik əməz. Ən yaxşı töge bir gündə 5 kilogram süt işləp çıxıralaydı. Adətkilerimu 2 kilogramdan 3 kilogramgıcə süt işləp çıxıralaydı.
1: Töge sütünün süptüge kapalı qılış üçün baza qoş yol arqlıq setişin yol qoydu. Сәрді нәк сиғылған еңі сүт әтіраптікі тарқа қиридарларының алдын тәмінләйін. Әр килограмның парыз сетіліш басы 50 күйен. Ешіп қалған еңі сүтіні 2 селсия градустың 6 селсия градус күші болған соғық сақлаш машынсы да бақтады сақлап, 3 күн еңі пет сақлап, әр килограмның 40 күйенлік топ сетіш басы білән шу жайдыке сүт талқыны зауытыны тәмінләйін. Абліз мұндақ деді. Төгі сүтіні химиялік тәкшүрдіған мәқсус қадымымыз бар. Layakatlik bolgallarını andın kubul kılımız. Layakatsiz bolgallarını almayımız. Bu katlık ölçem onun tögü sütünü xiridarlarının teyxim işçenisiyle eriştirdi.
2: Bugünkü günde bazının kündülük süt işlep çıkırış miktarı 125 kilogramdan 130 kilogramgıcı bulup, kündülük kirimi 2500 yuan etrafı da muqimlaştı. Şunun bilen bile, Baza yana tört kent ahalısının işki aldıdıla işki uğrulışıga törtkü bolup, ailesinin xəbər eliş bilen pul tepişinin her işkilisige dəxli yetküzməslikini işe açırdı.
1: Kelgüsü plan üstüde toxtalğanda abliz tolup toşkan işeş bilen mundaq dedi. Botlaqni bir yıl baqqanın ikin 5000 yuandın 5500 yuan geçe satqılı buludu. Yetilgən tögülərinin süt beriş məzgili uzaq, paydisi teyximi muqim buludu. Hazır siyaset muşundaq yaxşı, Мен бұл етілген төгілерінің санын 100-гі көп әйтішінің пілі лауатымен.

0: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Shiting Updatalının 6.0 Plus nusqısı torğa çıxırıldı.
1: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqısının xəbər səhifəsinə aytıldı.
0: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çöndürülüdü.
1: Qatnaş yol əhvali şu vaqtın özüdə qıtırılıdı.
0: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qaraşdırınız tügütüdü.
1: İşqə orunlaşdırış mülazimtidə suallara cavab verilidi.
0: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınıdı.
1: Mol uçurnu dəl vaqtıda yan telefonunuzla görə alaysınız.
2: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqısının ən türkülük sinema məzmunları sərxil.
3: Mükafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
2: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahidi meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Shiting Updatalı'nı çürüp, serkıl mezmunlardan huzurunun.

Növətdə Çapçal nayisindəki 250 mama buğday umumüzlük pişib oruç məzgilə girgən bulub, dehqanlar hava uçuq məzgilə çıxın tutub, ormu orub yazlıq yığım xizmətini umumüzlük başladı. Çapçal nayisinin Sunjaçı Neru Bazırı, Sunjaçı Neru kəndindəki terikçilərinin buğdaylıqda kombaylar üdüş məşğulat qılıb, oruç, dan ayrı şaxşumularını yancı qatarlıq iş tərtiblərini bir yoldulu tamamlıqan bulub, buğday dalları açlıq çıxırış, eğizi arqılıq bevazda açlıq toşuş, ap mobilığı qaçılınıb, bütün musafirlik maçlaşqan məşğulat işqə aşırıldı. Terikçi Locunciye mundaq dedi. Bu yıl 2000 modun artıq yerge küzgü buğday teridim. Bu yukur ölçemlik etis bulup bu yıl her mu buğdaylıqtın yardan pul 255 yuengi yetti. O soldun qarğanda bu yıllık kirmim tüven bulmaydı. Çapçal nayilik yezi iyiliki yezi idareti yazılıq iğimnin yukur önümlük tertiplik algıl silcetilişiğe kapalatlı kılış. Üçün köngül koyup təşkillab dəl cayda tədbir yürgüzüb yezigilik maşilleri baylıqını bir tutaş bilalab təqsimləb rayon halkı məşgulat kılış yollarını ravallaşdırıb oruç hizmetinin tertiplik ilip verilişiğe her tereplimi kapalatı kıldı. Çapçal nayilik yezi iyilik yezi idarisi, yezigilik maşilleri şansının yezigilik maşillerini umumlaştırış katimi çün cen cün dönüştürüp mundaq dedi. Çapçal nayilik yezigilik yezi idarisi 109 kombayın teşkil edi. Yani başka 5420 maşina bu yıl yazlık yığımı katlaştırıldı. Şunun bilen belli yana etraftaki nayi şehirlerden 30 kombayın yutkep kilinip yazlık yığımı katlaştırılıp bu yıl buğdayını ambarga tuluk kürgüzüşke kapalı tıkılındı.

Bu mezgilde Turpan şehri dehqanlarni üzüm yopurmaqqa, üzüp eksport qilishqa faol tashkilladi. Bulturla 200 tonnadan artıq turpan tuzlangan üzüm yopurmaqqa eksport qilindi. Yaqında Pichan nahiyasinin Gojam aldi kentidagi üzümlik bağ qizib ketdi. Kent aholileri üzüm barını astıda mokidek ütüşüp çeptestlik bilen yumran yap-yeşil üzüm yopurmaqlarını üzüp solyo sevetke rətlik tizdi. Kent

Hürmetlik radyo dinleyiciler. Şinjan radyo televiziya stansiyasının munbet tuproq programmasi bo'yicha canlı tish berdik. Anlığınızlarga rahmet. Kelar qitimliq munbet tuproq programimizda yez kentlarni gullandirish to'g'risidagi texnik ko'p sarxil hikoyalar davomliq diqqatingizda bo'ladi.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 6. ayının 29. günü Düşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Cungu iqtisadi yengilinishqa, yaxshilinishqa qarab yuzilinib, yuqori sifatli taraqqiyotda puxta qadam tashlandi. Oldingi 5 oyda davlatimizning ashyo obroti ehtiyoji muqim eshib, yurishish qurilmasi a'lolashib, sifati va unumi o'sdi. Chaqnab turgan qizil yulduz, qizil madaniyat sayohatga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Shandong o'lkalik port guruhining bosh olimi Zhang Liangang 43 yildan buyon birinchi safda yulduz tortib, aql portda nurg'un yangiliklarni yaratdi. Merkez katılımının doğru siyasi netice karşı turguzuş ve ameliyatı körüstüş, bugünüş terbiye hizmeti mahsus korpusu. Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti Bengong'teni siyasi netice karşı cahette yığıp geçiş meselesinin üçünü aşkara uçturuş kaldı. Şinju 23. numarıdaki Adem Uşkocaları korpusunun türlü hizmetleri onuşluk ilgiri sürüldü. Hürmetlik radyanlı kocalar, tövendideki kıtanla haberlerimizin tepsili mesmunları da bulsun.

Eger uruş ve yukarı neft bahası tekim uzun vakit devamlasa, bu yıl dünya iktisadının es süreti 2,5% küçüşü diken. Dünya pul pahalılığı nispeti 5,4% örlay diken. Oxford İktisat Tadqiqat Yurti bahalap mındak dedi. Amerika bilen İran'ın düşünüş əsletmesi hasıl kılışı dünya iktisadının eş istiqbalını özgertidigan hel kılgış amil emez. Neft bahasının düşüşü istimalçılarının baha körsət küçünü tövəllitişke paydalıq bolsa mı? Lekin bunun iktisat kütürtke boluş ünimi çeklik. Şuna bu yıl dünya iktisadının eşi yakın kıyladın bu yankı 2,8%'tin 3% kişi bolgan arlıktaki töven çektin töven buluşu mümkün. Vietnam Akparat Tor Bekitinin makalesi de mındak değildi. Amerika bilen İran'ın düşünüş əsletmesi hasıl kılışı bazar keyfiyatını məlum derecede yaxşılap, xalqara pul muamili bazarıdaki daval quşunu tövəlli çıkıp aydılıq. Lekin dünya iqtisadığı nisbətən xırıs yenili mevcut. Tokunuş mezgilide energiya ul əsləhəleri, yasımıçılıq ve təminat zənciri uçurgan buzgunçılıq ne, netçi ayda andın toluq əsligi kəltürgeli boluşu mümkün. Xalqara pul fondu təşkilatının lideri Georgieva 6. ayının 15. günü, dünya iqtisadının astılaş xəyupi yenili naiti yukarı dedi.

Programımız boyunca alışmayadık. Programımızı Güzel Kız namlı Moğolca nakşı bilen ahırlaştırmız. Hem Allah'a bəxt, ahmet, salamet yar bolsun.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz.

2026 yıllık şehri gezi ahalılarının davalını soğurta hakkını tapşırılmağın ahaliler dikkat. 6 ayının 30 günden burun soğurtağı katlaşıp hak tapşırgan şahsler pekat 400 yuan

0: radyo televiziya stansiyasi Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
1: Soat 8:20 da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Soat 9:20 da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11'de Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 12:20'da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14'de Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Slow Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Saat 16'da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Slow Shooting Apitali yordam berdi.
3: Saat 17:20'da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20'da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20'da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20'da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi tanarka hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib aqishib chiniqsiz.
0: Slow Shooting Apitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlini.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sahibimizde uxlaştın burun qorusqı bək içip kəssə, azraq bir nərsi gəveliş gerek mu, digən məzmunda sözləb birimiz. Kəşlik damaqni bək baldır yisə, bək az yisə, ya ki bək kəç uxlasa, uxlaştın burun qorusqı içip boğuldurlap geçişi mümkün. Hazım qilish yuki yoki badan ig'irligini kontrol qilishdan saqlanish uchun nurg'un kishi zo'r bardoshlik berishni tanlaydi. Bir türlü ki yeni tədqiqatın bayqilishcha aç qorsaq uxlaganda immunitet sistemisi zəximlenişi mümkinken. Tədqiqatçılarının təhlil qilishcha immunitet sistemisi xizmeti nurg'un energiya sərf qiladigan. Agar badan aç holatda tursa, energiya oziqlik kamchil bo'lsa, energiya oziqlik kamchil bo'lsa, immunitet iqtidori nacharlashadi ekan. Kashlik tamoq odam badanidagi immunitet hujayralarini ochqichliq energiya bilan ta'minlaydi ekan. Kechida och qursaq uxlaganda energiya yetishmaganda hujayralarning aktivligi tovallab, badanning virusga qarshi turish va benormal hujayralarni nazorat qilish iqtidori shuningga agishib ojizlaydi ekan. Tadqiqotchilarning bildirishicha odatdagi kishilarga nisbatan aytganda kashlik tomoqni qonuniyatlik olda yaxshi yeyish va och qursaq kechisi uxlamay tong otquzishdan saqlanish immunitet sistemimizga tok qachalashning oddiy usuli ekan. Badan ig'irligi normal, muskullari ko'p bo'lmagan kishilar doim vaqtida tomoq yemasa immunitet kuchi ojizlab ketadi ekan. Kashlik tomoqda a'lo sifatlik oqsil va muvofiq miqdordagi sog'lom yog'ni takshi qabul qilganda immunitet hujayralarining jangovarligini oshirib, kechida badanning asliga kelishi va mudofiyalanish iqtidorini qo'g'dig'li bo'ladi ekan. Kechalik tomoq yeyish bilan och qursaq bo'lishning qaysi badanga tegimli ziyonliq? Uxlashdan burun kechalik tomoq yeyish va och qursaq uxlash ishqilisi salomatlikka ziyon yetkazishi mumkin. Lekin konkret qaysining ziyoni texmo cho'ng. Hammani bir tayoqda haydashga bo'lmaydi. Ko'p xil omillarning universal ta'sirini o'ylashga to'g'ri keladi. Uxlashdan burun ko'p miqdorda yog' tarkibi yuqori, issiqlik miqdori yuqori yemaklarni yeganda oshqozon va ichakning yukini og'irlashtirib, uyqusizlikni keltirib chiqarib qolmay, yana odam badanining biologiyalik soatini qalaymaqallashtirib yetadi. Uzoq muddat mushundaq bo'lganda semizlik, ikki tiplik diabet kasalligi, yurak qon tomir kasalliklari

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlığıçular. Bu sahibimizde dövrütümüzde işlengen soğuda ayrıplarları üçün ikinci yukarı egizlik aviyasiya liniyası eçilgallıkı doğrusu da sözlep verimiz. Yakında Çıngdu aviyasiyasının si 909 tıplık ayrıplarını Akku namlık baş timan nöbetçi ayrıplarının deniz yüzüden 2506 bütün %85 metre egizlikteki Hıcın Bayınbulak aerodromuğa sılık konuşuğa ergişip Ürümçi Hıcın Kaşkar aviyasiya liniyası resmi açıldı. Bu Kaşkar Taşkorgan aviyasiya liniyasından keyin C-909 tiplik aeroplanın uçuş vazifesini icra kılgan ikinci yukarı egizlik aviyasiya liniyası bulup devletimizde işlengen soğudu aeroplanlarının murakkep yürüyüş muhitiğe maslaşış iktidarının yana dalillelgenlikinin gerek biridir. Şunaqla Şinjan Bayınbulak yaylıqı sayahatının avat pesliğe küçlük, hava boşluğu kuvveti koşudu.
1: Hıcın Bayınbulak aerodromida 2024 yılın 8-ci ayda katnaş başlangandan buyan tunçı qetim Xuralar aviyasiyası kararlık yolcu transport aviyasiyaliyin yasını kütüv aldı. Dastlabki mezgildeki boşluk şahi 350 tiplik aeroplan tipinin vaqtlıq uçuşu konuşudun. Bugünkü kündə C-909 qərəllik növətçi aeroplanının uçuş vəzifesini icra qilishigicha aeroplan tiplarının yenilənişi aviyasiya liniyası bilən zidişləşdi. Xıcın Bayınbulak aerodromida quruş uçuşdan yaxşı uçuşqıcı bolğan tərəqqiyatını işqa aşırışqa türtkü boldi.
0: Bu aviyasiya liniyası da her seyşembe, peyşembe, şenbi külleri uçuş vazifesi icra kılınır. Beriş musabesindeki nöbetçi aeroplan YU-1909 saat 13.55 minut ötkende Ürümçi Tianshan Halkara aeroportundan uçup saat 14.55 minut ötkende Hıcın Bayınbulak aerodromuğa yetip barıdı. Saat 15.35 minut ötkende yeni bir kıtım uçup saat 17.5 minut ötkende Kaşkar Leyn'in Halkara aeroportuğa yetip barıdı. Kaytadığan nöbetçi aeroplan YU-1910 saat 17.45 minut ötkende Kaşkar'dan uçup Hıcın Bayınbulak'ta toktuğan ikin saat 21.5 minut ötkende Ürümçi'ye kaytıp gelirdi.
1: Akku baştemi kılınğan aeroplanının sırtkı görünüşüdeki renglik sızmalar Bayınbulak yadroluk mənzirisinden ilham ilanğan bulup, Kaydu deryasının 9 tokay, 18 egmesindeki heyvetlik güzel mənzire, romantik gün oltırgan çağdaki altın renglik derya cılgısı, Akku köli soluk yerinin canlık ekologiyası, hem de koyuk, çonkur, uzak bulgan şarkı kaytış tarihi

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaqda

0: Yarılışımızga kançalık vakit getirdi?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde bütün rayon elektrileşken kestle ekologiyası yığınının Tarbağatay'da ötközülüp, 10 tür boyuça merkezlik gelişim imzalanğanlıqı toğırsızı sözlep birimiz. Yakında 2026 yıllık bütün rayon elektrileşken kestle ekologiyası yığını Tarbağatay Otur Asya Mariniyet Almaştırış Merkezi de içildi. Memleket sırtıdan kelgen mihmanla, akademik mutakassisle, başlamçı karhanlarının vekilleri bir yerge cem bulup, yeşil tip özgertiş yolu üstüde ortak izlenip çekira halkıgan elektrileşken kestle ekologiyasını ortak berpa kıldı.
1: Yığında mevke devletinin koş karbon strategiyasını emeliyleştirişke bir belbağ, bir yol yeşil xalqara hemkarlıqi ve Çegira rayonunun yuqri sifatlik taraqqiyatiga mulazimet qilishga qo'yilgan bo'lib, Otur Asiyaga yuzlangan siyosatni udullashtirish bilan kasblarni moslashtirish, bir gavdalashgan almashtirish, hamkorlashish supsi barpo qilish maqsad qilingan.
0: Tarbağatay'nın gerki ecevetiştiki rayon evzeldeki yığında kişilerin dikkatini tarttı. Baktu portunun yıllık yük toşuş ıhtıdarı 3 milyon tonluğu yetidu. 10 minutta tamoncunun tez ötküzü şaraitini hazırlığa bulup, yeni energiya mahsulatlarını Otra Asiya'ya eksport kılıştaki muhim yol hesaplanıdu. Şunu bilen bile şu cayının 10 milyon kilovat derecelik yeni energiya bazısı kuruluşu tezildilip, elektrileşken kestilerini toluk taşkan töven tenarıklık karbonsuz energiya kapalıtı bilen tembelirdi.
1: Naqmaydanda 2026 yıllık bütün rayon elektrileşken kesipler tereqiyatı tətqiqat dokulatı ilan kılınıp, kesip ekologiyası berpa kılış yolu sistemilik bayan kılındı. Köp tərəp, çöçek çigra halkıgan bütün rayon elektrileşken kesipleri hemkarlıq hareket planını ortak imzaladı. Bunun da yepik halkılık yürüşüdüğün. Emeliyleştirip ünüm körstüş bolgan çigra halkıgan hemkarlık ekologiyası berpa kılış maksat kılındı. Bunundan başka yığında 10 tür merkezlik imzalandı. Bu karbonsız çaptuk, yeşil materyal, energiya saklaş asası kuruluşu, hesaplaş iktidarını maslaştırış, çigra halkıgan hemkarlık katarlık bütün rayon elektrileşken yadroluk musabıkı yollarını öz içiga aldı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılı, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonucular terminalı da maz kademde anlıdılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezbunla boyu için alışış birimiz. Kanun haberleri sayfımızda Cungu Kanunun Meslehet Biriş Merkezi Mulazmet Supisi torgu çıkarıldı. Şincan Advokatlar Cemiyeti Çet Elgi Çetişlik Advokatlar Kanun Mulazmet Ümeki Teşkil edildi degen haberler dikkatini adı bulundu. Dilo ve kanun sayfımızda Bala Yesli'de Hacet Hanı'ı kırıvatkanda tasadibi yıkılıp çüşüp yarılınıp yüzde tartık gelip 10. derecelik meyip bulup kaldı. Arısının cevapkarlığını kim üstüge alıdı diyen dilo misalini sözlep birimiz. Ama üçün emeli işkilip biri sahipimizde yenci nayalık halk sot mehkimisi inam ilanı çıkarıp icra kılış mekanizmadan etçilik bilen paydalanıp icra kılıştaki kıyın meselelerini hal kıldı diyen mezmun diktinladı bulundu. Hem de diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunlardı bulsun.
1: Kanun haberleri.
0: Yakında Cungu Kanunun Meslehet Biriş Merkezi Mulazmet Supisi torgu çıkarıldı. Mulazmet Supisi kanun şunaslık mutakassisleri meslehet biriş hizmeti uçursallık malumat ambarını tayanç kılgan. Uçuru sürüştürüş, torudun meslehet biriş, aldın kelişip meslehet biriş mulazmeti bir gevdeleşken universal mulazmet supisi bulup, cemiyetki amını ala süpetlik, yukarı seviyelik kanunun meslehet biriş mulazmeti bilen teminleşini maksat kılgan. Tanıştırılışça mulazmet supisi da Cungu Kanunun Meslehet Biriş Merkezi. Ülke, şehir, nahiyeden ibaret 4 derecelik mutakassisler ambarı kurulması berpa kılınıp, kanunşunaslık mutakassisleri baylığını derecege ayırıp başkuruş ve hareket altı dedi yenileş mekanizmi orundulgan. Mulazimet supisi da dikkat, emeli ihtiyacı merkezleştirilip, kanunşunaslık cemiyeti asası katlam mulazimet ponkiti nuktisi ve kanunşunaslık meslehetçiliki mutakassisleri uçurunu izdeş. Sürüştürüş, torda kaldırılgan sözge kanunun meslehet biriş mulazimeti. Kanunşunaslık cemiyeti asası katlam mulazimet ponkit nuktisi ve kanunşunaslık meslehetçiliki mutakassisleri bilen aldın kelişip, tor sırtıda meslehet biriş. Kanunşunaslık cemiyeti asası katlam mulazimet ponkitleri ve kanunşunaslık meslehetçiliki mutakassislerinin hizmet ehvalini tüzüp tarkıtış. Kanunşunaslık cemiyeti asası katlam mulazimet ponkitleri ve kanunşunaslık meslehetçiliki mutakassislerinin hizmet sağlık malumatını statistiki kılıçtın ibaret 5 çoğun kolunuş muhiti berpa kılınıp, tordun tor sırtıgıça, sürüştürüştün meslehet berişkice, mulazimettin başkuruşkuşu bulgan bütün zencirlik kaplaş işka aşırıldı. Mulazimet supisi da amma ve başkuruştun ibaret koş terminal tesis kılınıp, mulazimet ve başkuruştun ibaret koş çaklık kozgutuş işka aşırıldı. Amvi terminal cemiyetki amının köpkül kanunun meslehet biriş ihtiyacını kandırıp, kanunşunaslık meslehetçileri mutakassisleri bir konup göbülen tekşürüş. Mulazimet ponkiti noktalarını bir konup göbülen izdeş. Kanun meslelerini torda soraş katarlık köpkül meşgulatlarını elip paralaydı. Başkuruş terminalı arkalık kanunşunaslık meslehetçileri merkezdeki şahsi betide özünün uçurunu kogdiyalaydı. Tordun meslehet biriş mulazimetini kanat yayduralaydı. Başkuruguçi alakadar ponkit noktalarını başkurup, hukuk dairesini başkuruş, ponkit noktalarını başkuruş, haber tehrirleş, sallık malumatlarını statistiki kılıç katarlıklarını işka aşuralaydı. Nöbette mulazimet supusuna her derecelik kanunşunaslık boyunca meslehet verilen mutakassislerinin 27.074 kişilik uçuru kirgizildi. Her tarafımı tüzeş merkezine kirip, uğurluş işini asas kılgan, her derecelik asası katlam kanun ponkitisi, noktasının 9763'i. Ponkit noktadaki kanun mulazimeti hizmetisinin 11.775.

2025 yılı 9. ayda Şauhuanın vəsisi Yesli ve o soğurtulatkan soğurtu şirketi üstüdün Çöçek Şehirlik Halık Sot Mahkemesi'ne dava kılıp 103.309 yen davalını şıkıra ciddi ziyan haqi katarlıklarını töleşini talep kıldı. Dava ceryanı da Yesli kaytı bahalaşını ıltımas kıldı. Hem de bu kıtımkı hadisinin yüzberişinin Şauhuanın közünün acizliği bile münasifetli işgelikini, Yesli tarafının cevapkarlıkını yeniklitiş gereklikini teşebbüs kıldı. Sot mahkemesi havalı kılgan yeni bir bahalaş aparatı, kanun boyunca bahalaş fikirnamesi çıkarıp, Şauhuanın bu kıtımkı taşkı yarısı da tartuk gelip meyip bulup kalgalıkını, derecesinin 10. derece işgelikini muayyelleştirdi. Hem de közünün acizliğinin taşkı yarının sebebi emeslikini aydınlaştırdı. Sot mahkemesi bu Yesli'nin mektep taraf cevapkarlık soğurtusu katnaşkallıkını, adısının soğurtu mezgeledi yüzbergerliki, bu soğurtudaki her bir kişinin ölüş, yarılınış cevapkarlık çeki 750 bin yen, ruhi ziyan cevapkarlık çeki 70 bin yen bulup, bu kıtımkı hadisedeki tölem sonmasını kaplaşkı yetidigalıkını tekşürüp eynikledi. Sot mahkemesi mundaq dep qaradı. Bu diloda üç çoğun talaş tartış kızık noktası mevcut. Mektep, hukuku çekiliş cevapkarlıkı ve cevapkarlık nispetini üstüge alamda yok. Davagerinin türlük taleplerinin kanunluk asası var mı yok? Soğurta şirketi, soğurta tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek mi yok? Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 1199. maddesindeki belgelemeye asasen hak talep hareket iktidarı yokla Yesli, mektep ya ki başka mağarıp aparatı da okuvatkan, turmuş keçiruvatkan mezgilde cismani ziyanı uçurursa şu Yesli, mektep ya ki başka mağarıp aparatı hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Lekin terbiyeleş, başkuruş mesuliyetini ada kılgalıkını ispatlap birerlise, hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge almaydı. Bu diloda 4 yaşlık bala hak talep hareket iktidarı yoklağı tevab olup, Yesli onunla karata en yukarı ölçemlik terbiyeleş, başkuruş ve bihaterlikini kodaş mecburiyetini üstüge alıdı. Hacethana Yesli işçideki hevhater derecesi yukarı rayonu tevab. Yesli taraf Hacet Hanı eslahalarının teylgak emeslikini, karaş tedbirinin ihtiyaçan bir hatarlık ölçümüge yetkerlikini delil ispat körüstüp ispatlayalmalı. İş yüzbergende o kutukçı nek meydanda bolsumu ziyandın saklanalmadı. Şuna onun başkuruş mesuliyetini ada kıldık digen radiyesi put yerep duralmaydı. Hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Yesli otturgu koygan davagarının közü aciz bolişi, Allah'ı da beden süptüge tevbe. Cevapkarlıktın keçirim kılınışımız kirek, digen radiye pikirge karıta. Sot mahkemesi adliyelik bahalaş pikirde 10. derecelik meyip derecesinin bu kıtımkı taşkı zahimden kelip çıkkalıqı, ziyan akıvetinin yıkılıp çüş hareketi bilen bir vası sebep netice münasifeti barlıqı inik bektilgen dep qaradı. Cevapkarlık nispetini ayrış doğrusu da sot mahkemesi mektep tarafının işten ilgiriki bir hatarlıktan kapaletlendiriş mecburiyetini ada kılmağallıkı bu kıtımkı hadisinin yüzberişideki asaslık sebep. Ziyan akıbeteki karıta bağırlık cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek dep karıdı. Lekin mektep taraf iş yüzbergenliğin kiyin vaxtı da doktorhanıga apırıp, ata anılağı uxturup, paal kutkuzuş tedbirlerinin kolunup, ziyanın kengeyip ketişinin önümlük aldığını algan. Ahvalga karab onun 10% cevapkarlıkını yeniklitişini oyluşup, en ahırda mektep tarafını 90% tölem cevapkarlıkını üstüge alıdu deppe gitti. Sot mahkemesi dilo emeliyeti birleştirip, türlük muvafık ziyanlı cemi 98.979 yen 5.4000 deppe gitti. Soğurta tölem cevapkarlığı doğrusu da sot mahkemesi dilogu çetişlik hadisini mektep tarafının cevapkarlık soğurtası tölem dairesine kırdı. Soğurta şirketi soğurta çeki işçide mektep tarafının 90% cevapkarlık nispeti boyunca bivasta tölem cevapkarlığını üstüge alıdığı deb tölem sonmasını 89.000 81 yuan 5.9 pun deb hesapladı.

0: Yukarıdakilerni umumlaştırıp sot mahkemesi kanun boyunca sug'urta şirketi hüküm küçüğü ege bolgan 15 gün içinde davagarının türlük ziyniga 89.081 yuan 5.9 pun tölem beriş to'g'risi da hüküm çıkardı. Yesli bilen sug'urta şirketi qayıl bolmay, Tarbag'atay vilayetlik otra halk sot mahkemesine narazılık arzı sundi. Ahırda ikinci sot kılıkçı sot mahkemesinin riyasetçiliği de 3 taraf sug'urta şirketi Şauhuaga bir kıtımdıla 70 milyondan artık tölem beriş doğrusu da gelişti. Programının tordu hem türkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığın kanun mesleleriniz bolsa, Slushiting aboneciler terminalini çürüp, programını hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının tekimi köp esil mezmuları Slushiting aboneciler terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Üç yataklık öy asasi kapalı, tört yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzliki 6 metre 30 santimetre. Çikavetki bölüp 3 yatak ne 4 yatak kılvalsınız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekimi çoğun. Yatak öye tekimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğunbasarı öycai çekil şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markası

0: Islık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytilir. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nusukasının haber sahipsizken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturuldu.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani kararışlarınız tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
0: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba.
0: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarga almıştır alaysız.
3: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
4: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusukası da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Update'ali 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlılık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Slow Shooting Update'alını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla, bu sahipimizde Yenci Nahiyelik Sot Mahkemesi inam ilana çıkırıp, icra kılış mekanizmadan əpçilik bilen paydalanıp, icra kılış ki qiyin meselelerini hal kıldı, degen məzmun diqqətinadı buludu. Adem tepiş qiyin buluş, mal mülük tepiş qiyin buluş tek, icra kılış qiyin buluş vəzitini həqiqi hal kılıp, davadi yengen davalaşıqçılarının kanunluq hukuk mənfəətini kapalatlandırış üçün Yenci Huyzu Abdülüm Nayyalı Xalq Sot Məhkəmisi icra kılış yeni yolu üstüde pahalı izlenip, faşin inam ilanı çıxırıp icra kılış süpsüğü tayınıp, inam ilanı çıxırışını tutku kılıp, köp xıl tədbirini tən kolunup, icra kılış hizmeti de süpətini östürüp, ünümünü aşırışı türtki bulup, ünümü körünerlik boldu. Tertip, vaxtınca tox tutulup turgan dilo, icra kıldırılığı bilen alakı üzülüp kılış, mal mülkini yoşurup iliş, hem de motorluk katnaş vasitisi, köçmez mülük katarlık muayyen mülükni emeli kontrol kılış, kıyım buluş katarlık, tötürlük kıyım dilolağı karıta, Yenci Nayeli Halık Sot Mahkemesi inam ilanı çıkarıp, icra kılış, kıyım buluş meselesini, hel kılışının muhim tedbiri kılıp, İnam ilanı çıkırış hizmetini algı sılcıtışını daimlaştırdı. Hazırgı kadar bu mahkeme faşin inam ilanı çıkırıp icra kılış supusuda 8 türküm kitim inam ilanı çıkardı. Bu halk işçi karzi toktan macerası katarlık köpkül türdeki dil olanı öz işçiye algan bulup, icra kıldırılgıçının izleri ki hem mal mülük yip uçunu aşkarı toplaş arkalık cemiyet güçleri ve amivi pikirinin nazaret kılışının paydalanıp, levzede durmadan icra kıldırılgıçlarını katlık çöçtü. İnam ilanı çıkarılgan dinkin, kanun arkalık çöçtüş bilen amivi pikir besmeden ibaret işki terep, tən tutulup, icra kılış ünümü dərhal görüldü. Bunun içi de bir dilodaki icra kıldırılgıcı 83 milyondan artıq dilo pulunu berip, davadı yengen davalaşıqçılarının hukuk mənfəti vaxtıda nəxtləşdirildi. Bu dilo muvaffaqiyyətlik icra kılındı. Yine iki dilodaki icra kıldırılgıcı icra kılışını iltimas kılgıcı bilen qarz qaytırış ortak tonuşu hasıl kıldı. Qalgan dilo yip uçini tekşürüp eniklaş ve algı sılcıtış hizmeti tertiplik kanat yaydırılmaqda. Yenci Nayeli Xalq Sot Mahkemesi icra idarısının mesulü mundaq bildirdi. İnam ilanı çıxırıp icra kılış, ilgirki sot mahkemelerinin öz aldığı iş görüştek icra kılış endisini buzup taşlap, cemiyetki küşlerinin icra kılışkı katnışış aktiflikini ünümlük kozgap, levzede turmağan İcra kıldırılgıçılığa yoşunulgan cay kaldırmadı. Bu mahkeme inam ilanı çıkırıp icra kılış hizmetini sıcıl çonkurlaştırıp, faşin inam ilanı çıkırıp icra kılış supusunun rolünü toluk cari kıldırıp, levzede turmugallıkını aşkarlaş ve cazalaş, tenbih beriş salmakını zoraytıp, köpkül yip uçu toplaş mekanizmini sicil mükemmelleştirip, ictima ilaşkan icra kılış vasıtası arkalık, icra kılıştaki kıyın ehvallarını hel kılıp, davadı yengen davalaşıkçılarının kanunluk hukuk menfaatini bütün küç bilen nakleştirip, adıllık, hakkaniliğini əməlilişib ünün biriş imkanetigi iki kılıdı.
0: Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anglıguçula. Bu sahipimizde il oblasti her xil şekildeki kanunu umumlaştırış arkalık pul muamili aldamçılıkı karıştırış birik muşta attı degen mezmunda sözlep birimiz. Derini saklap kılış, yukarı payda ilişki vedi bergen maliye başkuruş mahsulatları kıltak mı? Yaşanganda kütünüş türlerge meblağ salsa payda kaytırışta zadı kandak yeli mikir göşürünğen. Ram kılman. Bu yıl 6 aydan buyan Şinjan Uygur Avtonom rayonu İli Qazaq Avtonom oblastının ədliyə məmuri sistemisi həmyanlı çın saqlaş, bəxtlik ailinin yaxşı qoğdaş baş temisini çın közləb, qun ən, maliyyə, bazar nazarət qılış baş quruş, banki qatarlıq 10 nəçə orun bilən birləşib, qanunu umumlaşdırış iştifakı qorub, ənənəvi təşviqat varıqı tarıqtış, Orginalni o'qib berishda ko'ni yo'ldan halqib chiqib, aldamchilikni qarishtirish bilimlarida yangi usullarni qo'llandi. Ammoga yaqin qiziqarlik tashviqot faoliyatlari orqa-orqadan amallashib, ommaning ham yoniga haqiqiy turda qonunchilik bexatarlik qulpi selindi. 6-oyning 15-chi kuni G'ulji shahri xalq bog'chisi bozorda qizib ketgan edi. İl oblasının 15. iyun kanunsuz pul muamili hareketinin adını iliş faaliyeti boyunca merkezlik teşvikat günü muşu yerde başlandı. Bu kıtım zeri kişilik, yakki yönelişlik teşvikat yok bulup, hizmetçi kadımla bir vasıta hem Türkülük oyun rayonunu faaliyet nek meydanına köçürüp girdi. Kanunsuz pul muamili hareketinin adını iliş faaliyeti bilimleri çoğun aylanımı tahsisi aylandı. Sualga doğru cevap verse küçük mükafat boyumu berildi. Ötkeldin ötüş boyunca cevap veriş taktisi aldı kişiler bilen lık tolgan bulup, köpçülük bir taraftan oynap bir taraftan aldamçılık tozaklarını bilip aldı. Kanunu umumlaştırış pidaileri, hakiki dilo misallarını canlık ders kılıp, derigi kapalı tıkılış, yukarı ösüm veriş, yaşanganda kütünüşte payda kaytırış, Mevhum pulgu meblağ seliştin ibaret bu Adem aldaş tozuqını çünüşlü kılıp eçip bədi. Bəzilə məsləhət sorab kelgende xizmetçi xadımla təpsili çüşendirip, nurgun kişilerdeki yukarı payda, xətəri yok təlləy sınaş psixikisini məxsus eçip taşlap, köpçülüknün meblağ seliştin xətəri ba, pul çıxırışta ehtiyatcan buluş gerek digən qaraşını kalbigi sığındırışıgı yardım bədi. Teşvikat asası meydana bulgan Gulji şehri, tor ve tor sırtıdan ibaret koş birleşip hareketleniş yeni şeklini açtı. Torda Gulji şehirlik adliye memuri işleri amivi supsi, kanun arkalık Gulji'ni ozuklandırış, doyun numarı köçme kanunu umumlaştırış küçük ders hanısı'a aylandı. Aldamçılıktan saklanış eskertmesi, tipik dilo misalları, hukukunu kogdaş körsetmeleri kündi yengalandı. Yine nurgun kıskı sıllarını süretki aldı. Köpçülük yan telefonunu körüpla aldamçılıktan saklanış maharetini ögünü valalaydı. Gulji şehirlik adliye idaresi yine barlık kadrlarını memleketlik kanunsuz meblağ toplaşının adını iliş bilimleri boyunca suallığa cevap veriş musabıkısı katnışışı teşkillep, musabıkı arkalık maharet ögünüp, aldı bilen özünü aldamçılıkı karıştırışını bilidigan adam kılıp yetiştirgende la, andın ammağa tekme inek düşendirgülü buluşunu ilgir sürdü. Tor sırtıda kanunu umumlaştırış tekme bir vasıta halda amının şık aldığı yetkizildi. 6 ayının 13. günü yeni yer adliye ordunun hizmetçileri teşvikat kullanmasını elip, bazarlarını aralıp, dükkanlığa girip, yakki ticaretçilerge kanunsuz meblağ toplaşkı katlaşsa, kanun terpidini kogdalmaydı galiki, ziyan tarsa, özü üstüge alıdı galiki doğrusudiki kanun belgelemesini inek düşendirdi. Yaşanganla topuğa natunuş telefon kelip sizni yaşanganda kütünüş türge meblağ silin deyse ergiz işenmen. Ulanın hemisi yaşanganda kütünüş pulunuzga tikilip turgan aldamçılığa dep kayıt kayıtı tapılıdı. 6 ayının 15 günü her kaysi asasi katlam adliye orluları düşenbedeki devlet bayrağı çıkırış purustudun paydalanıp, şik aldıdaki kanunçılık dersi ötti. Kanun akılları şu cayda yüzbergen hakiki misalla arkalık aldamçılık tozgını sözlep verdi. Yani köpçülükke aldamçılıkı uçurganda ziyanını kandak toktutuş, hukukunu kandak koğdaşını ögetti. Dön mahalle adliye orni kızgarlık oyullarını bağçığı köçürüp gelip, şu künüle 200 parçadan artık teşvikat materyali ve küçük soğukat tarqatdi. Köpçülük huşal oynadı. Bilimli mi? İse de çın saklı valdi. Küytün şehri, şehirlik hükümet aldıdaki meydanına teşvikat kodisi tesis kılıp, körgezme tahtları plakat esip, kullanmalarını retlik dizdi. Hizmetçi hadımla mundışış arkalık kanun bilimlerini sözlep, yaşanğalla yakki ticaretçilerden ibaret asan aldınıp kalıdığan kişiler topunu məksus çördep, yukarı somuluk payda kaytırış, mevhum pul aldamçılıkını birge bir inik düşendirdi. Qorğas nahiyesi 6 ayının 12 günü aldı bilen köp tarmak birleşip, məksus təşviq kılışını başlap, tor sırtıda yezi bazar, bazar, mahalle, dükkan katarlık sorunlarla çoğunkır çöküp, yaşanganda kütünüş boyca maliye başkuruş, yukarı somunluk paydı kaytırış, sahtı meblağ siliş katarlık köp yüz beridigan aldamçılık ne nuhtuluk paş kılıp, şu cayda yüzbergen hakiki dilo misalları arkalık, hep hatırı töven paydısı yukarı digen yalgan yavudak sözlerini eşip taşlıdı. Torda veşin amivi supsi, kanunçılık stoni, Şüpin halk arkalık kanunu umumlaştırış mezmununu yollap, bulut terminalada kanunu umumlaştırışını daimlik kanat yaydırıp, teşvikatının kaplaş dairesini ünümlük kengaytti. Danlık sayahat şehre bolgan tekes nayesi, teşvikat noktasını bivasta Adem ekimi en köp bolgan sayahat soğudu şehircisi tesis kıldı. Sodgerlerge ticaret kılıp, karız pul alganda muntızım aparatlarını izdeş. Salahiyeti yok, tork herzge çekilmaslık gereklikini eytti. Yaşanğallağı karıta, öy arkalık yaşanğanda kütünüş, yaşanğanda kütünüşki meblağ siliş aldamçılıkını məksus yeşip, köpçülüknün yaşanğallağı kütünüş pulunu yakşı saklışığı yardım bədi. Kilip kitivatkan yaş sayacilerge, saxtı zakaz çürse paydı kaytırış. Mevhum maliye başkuruş katarlık bu yeni tipteki

0: aldamçılığa çekilmasını eskertti. Belgelengen orunda yaymı yiyip bilim sözlendi. Köçmüş höbe etretle tohtumay liksiye sözledi. Gumanlık meselelerine yolukkan da her vakit cevap verdi. Kanunu umumlaştırışını hakiki türde men sözley. Siz anlandın, siz soran, men cevap birege özgertti. Şehir bağçılarının yezi kent bazarlarıca bulut terminalideki kıskısından şık aldı da liksiye sözleşkice bu kıtımkı yürüyüşlük teşvikat paliyeti ammığa pul muamalı aldamçılıkı karıştırış dersini hakiki toluklap öttü. Nurgun amma mundaq dedi. İlgiri hemişe aldamçılıkını özümden yırak his kılattım. Hazır aşı tozaklarının yenimdili işgelikini bildim. Kiler kıtım yolukkanda çokum tonuvalalay men. Tanıştırılışça il odlasının adliye memuriyeti sistemisi bu hıl amağı yakın bulgan kanunu umumlaştırış faaliyetini daimlaştırıp ötküzüdüken, köp tarmak birleşip üzlüksüz yeni tedbir kolunup, emeli iş kılıp köpçülüktün hemyanını koğdap kanunçılık arkalık amının bəxtlik turmuşa kapaletlik kılıdıken.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Hürmetlik radyo anlıkçula, emdi Atunum rayonumuzga 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anladığımız. Ürümçide hava bulut bulup kin içildi. Temperatura 24-32 Celsius gradus uçuşa, 4-5 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 18-33 Celsius gradus uçuşa. Çöçek'te hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 20-35 Celsius gradus uçuşa. Gulcu'da hava uçuk, temperatura 20-35 Celsius gradus uçuşa. Bortla'da hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 21-37 Celsius gradus uçuşa. Karamay'da hava uçuk, temperatura 27-37 Celsius gradus uçuşa. Kütünde azrak yağmur yağıp kin hava içildi. Temperatura 27-37 Celsius gradus uçuşa. Şihenzi'de hava uçuk, temperatura 23-37 Celsius gradus uçuşa. Sancı'da azrak yağmur yağıp kin hava içildi. Temperatura 25-34 Celsius gradus uçuşa. Kumul'da hava bulutluk, temperatura 21-37 Celsius gradus uçuşa. Turpan'da azırak yağmur yığıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 26-42 Celsius gradus uçuşa. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 24-35 Celsius gradus uçuşa. Aksu'da hava uçuk, temperatura 24-34 Celsius gradus uçuşa. Atış'ta hava bulutluk, temperatura 20-35 Celsius gradus uçuşa. Kaşkar'da hava uçuk, temperatura 20-36 Celsius gradus uçuşa. Xotende hava uçuk, temperatura 23-33 Celsius gradus uçuşa. Ürümçide hava bulutluk bulup kin içildi. Temperatura 24-32 Celsius gradus uçuşu buludu. 4-5 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programması boyunca anlatış verdik. Texmi köp məzmullarını Slushiting terminalini çürüp anlısanlar buludu. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmətdir.

0: Yaqında Tang Əmdəli yorışı bilən Aqçı nahiyəsinin Qaraçı yezisi Bulun kəntidəki Hong Jing Tian Östürüş bazısı aldıraşlıq dolğan bulup, kent ahalıları etiz başlarda mokedek ötüşüp, köçetlerini ihtiyat bilen köçürüp çitti. Bu, şu cayının Hong Jing Tian'ni kent külemde merkezlik köçürüp tikişini tuncak etim kanat yaydırışı bulup, beyiş arzusunu zimmege algan bu altın otçüp, Tian Shan'nın cenubi etikide yıldız tartıp ösmekte idi.
1: Deniz yüzünün oturucu iğizliğe 2200 metre kilidgan Qaraçı yesinin kırıvsız mezgili kıska keçi bilen kündüzdün temperatura perk çoğun bulup, ənəvi yezi iğilike uzak müddet çekilimge uçurap kelgen idi. Lekin soğuk, salkın hava, pak, su, tıprak, dəl, Hongjing Tian'dan ibaret bu caydaki cüngi doğru materiallarının üst adetigi maskele etdi. Bu cayı mevkanı baylıq əbzəlikige koyup, kemtiklikini artıcılıkı aylandırıp, Hongjing Tian kesbinin tipini özgertişki türkü buluştaki bözüş iğizi kılıp, ekologiyanı aldıngı oranı koyduğun yeşil terakki kıldırdıgan gülünüş yeni yolu dımandı.
0: Soğuk, salkın cayı baylıqını çallandırışta açkoç yönünüşünü doğru tepişta. Qaraçı Yeşillik Partiya Komiteti, Kent İşki Komiteti ve partiyelik tayanışlarını yetekleb, başlamçılık bilen yol içip, delcayda sodiger çakırış. İlmi pilallaş, pen teknika arkalık küç koşuş arkalık. Bulun kenti de ilgiri keyin bulup, 350 moluk ölçemleşken umaysi yetiştiriş bazısı ve 1800 moluk tayar məhsulat terikçilik bazısı kurup, Maysi yetiştiriş, kölemleştirip östürüş, ekologiyeli kirimini aşırış, bütün zincirlik terakkiyatın ibaret has yolunu şekillendirdi.
1: İgizlikte maysi yetiştiriş tekniksi ilgili en çok putluk haşağını hesaplanattı. Kilimat turaksız, ay buluş nispeti tüven, süpeti naçar buluş terakkiyatı köp yıl tosalgı bulup kalgan idi. Bulun kenti partiya komitetinin şudisi Adilbek Hasan tunuşturup mundaq dedi. Baza en ədəvi yirik en dizini çörüp taşlap, doğruluk tərkibi, keselgi taqabil çalıqı, o solu yukur bolgan ət türgül, Hongjing Tian əla süpətlik sortını aldın tallap, sortlarının arılışıp geçişidin mənbədin saqlandı. Bugün kündə salaq etizli terişini asas, tüşüklük təqsidi mayıs yetiştürüşünü qoşum çıxılgan, ölçəmləşkən bir yürüyüş sistema yukur ünümlük yürüyüşləş turlub aqli iqtidarlıq suğuruş aptapni tozub temperaturanı kontrol qilish əsaslarının hamısı toliq saplanıb təbiətə tayınıb maysi yetişdiriş vəziyyəti üzül kesil özgərtildi. Maysi yetişdiriş bazasında bütün cəriyanlıq yeşil terixçilik ölçümü yolu qoyulub bütün cəriyanlıq kontrol qilish sürüşdürüş işqa aşırıldı.
0: Maysi yetişdiriş bazasının texniki Li Taofeng tanıştırıb mundaq dedi. Bazada bir yıl içinde maysi yetiştiriş, maysa maslaştırış, maysi zarlıktan çıkırıştın ibaret bütün devrilik tamamlanıp, yılığa 24 milyon tüpten artık layakatlik maysa işlep çıkırılıp, 4000 modun artık çoğun etizinin maysi işletiş ihtiyacı mokim kandırılıdı. Bu Aqçı nahiyesi de Hongjing Tian maysi arkalık özünü özü kamdaş, öz aldığı kontrol kılışının işe aşırılıp, kesipni kölemleştirip, ölçemleştirip terakki kıldırış üçün mənbə asasını müstehkemlik edin derek bir adı.
1: Ölçemleşken maysi yetiştiriş kölemlik teyirikçılıkını tuluk kapalat giyge kılıp, kəsb önümünü kılıplaştırıp baş kuruşunu canlandırdı. 1800 mu teyyar məsba teyirikçılık basıda sortunu birlik keltiriş, ölçemini birlik keltiriş, bir tutaş baş kuruş pərviş kılış, bir tutaş yığış, bir tutaş seyitiştin ibaret, 5-1 tutaş baş kuruş endisi yolu koyulup, yerinin hosul nisbeti ve doğru materiallarının süptü önümlük östürüldü. Hazır şu cayı bütün küçü bilen 10 mu derecelik ölçemleşken teyirikçılık ülgü rayon bərpa kılmaqta.
0: Kesip önümü en ahırda ammanın kirimini aşırışta əməliyiləşdirildi. Hongjing Tian bütün kesip zinciri yıl boyu mukim halda şu caydaki 150-dən artıq ammanın yakın etrafta işgi uğrulışıqa türtkü buldu. Bu qetimki 15 günlük merkezlik köçürüp dikiş vaxtada 100-dən artıq kent ahalısı işlemçilikki qubul kılınıp künüge otri hesab bilen 150 yuan kirim kıldı. Kent ahalısı Bektor Toxtaxın xoşal

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlayıcılar, gülünüvatkan yezi kentlerine nezer seyipimizin davamaştırımız. Yezi kentlerini güllendirişte emeli işler aldın orungu koyuludu. Yakında Şincan Sosyalizm Şöyeninin Kelpi Mayıs'ın yurtçı yesi Şinhua kentte de turuşluk hizmet ettirdi. Kent işki komiteti bilen birleşip çocuk arklık yar yülek buluş tedbirine delcaydı yolu koyup, tenderkı tüven asan emeli ilişkiden oyl aran toku bakmacılık kesbege tayınıp, kent ahalarının öğünün aldı kendindeki bikar turgan boş yerlerini canlandırıp, küçük külemlik kent kap...
2: Hatırlap aldı.
1: Şaburta, Moğol tılıda topa digen mənide bulup, Bortala şergi təxminən 7 kilometr kilidgan köp millet toplaşıp oltıraqlaşkan kent. 56 yaşlıq Şen Güven Şaburta kenti toğulup, Şaburta kenti de çoğun bolgan. Topu da çoğun bolgan kişiler topunun vəznini həmidin bək düşünüdü. 2018 yılı kent ahalır komitetinin müdürü bolgandım buyan, o ailerge kirip ziyaret kılışını daimlik ışıqa aylandırdı. Kimnin ailesi de kıyınçılık bolsa, kimnin ailesi de emgek küçük hemçil bolsa, kimnin ailesi de işsiz kalgan adam bolsa, o hemmesini depterge hatırlayıp kalbige büktü. Kimnin ailesi de hızadi kıyınçılık bulup yaşanan nükütünü soğurçusuna tapışıralmasa, o aldın tölep durdu. Kimnin ailesi de torbu suyu itilip ketse, meylik kanç keç bulup ketse bu, o nek meydana berip hel kıldı.
2: Kentteki yerler oburut kılıngandan kiyin, eşinçe emge küşleri köpeydi. Köp sandaki kent ahalıları yakın etrapta işgı uğrulaşıp, ailesikilerinin halıdan haber ilişka kolaylık yarışını oylaydıgan boldi. Bu mu o en köngül beludugan işgı aylandı. Шын көйвен тәшәбүзгарлык белән Бордала шәһәрлек техник эшчеләр мәктәбе белән маслаштыруш аркылы кенттә кепшәрләш, ягатчылык, оймычылык катарлык тәрбияләш курсларын ачты.
1: Кент аһалларын техмы нәпкә эриштүргене базарга мәкәлләшкән Шинҗан төрүн мәдәният кәсби тараҡият чәк мәсүлият чиркәте булды. Moğul öyü ve kigiz öy, öy cazları işlep çıkarılan bu karxana avat besildi 50 netçi adamla kabul kıldı. Bunun için de bu kentteli 15 adam var bulup, kişi 5'i aylık kirimi tövütmüyor ben. Şen Güven uyak buyakı katırıp yürüp, ailesi de kıyıncılık bar kent ahalarını hüner öğünüşk tutuşturdu.
2: Kent ahalısı Yunus Yasıncan Dəl şularının biri. O aslında kepşerleş işçisi bulup, Şen Güven onunla şirketke berip kegiz öy kepşerleş teknikisini öğünüşünü tavsiye kıldı. Bugünkü günde her kıytımlık avat mezgilde, Yunus şirkette işlep ayda 7000 yuandan artık kirim kıladığan boldi.
1: 2025 yılının 5'de kent ahalısı Müminjan bir emgek mulazmet şirketi kurmakçı bolup, orın yokluğu iş tertibinin bilmegenliğinden kıyınılıp kalgalıkını eğitip, Şen Güven'i izledi. Şen Güven kent ahalısı

0: Kadırlar bilen mesletleşkenliğin ki kent ahalar komitetindeki bekar durgan bir işkanı onun işletişine bağlı. Yine ticaret genişkisi becerişki yardım bağlı. Bortala şehrin Şaburta kent emgek mülazimet çeklik şirketi manmuşunda kılıp tezli kuruldu. Şen Güven Mümincan'a kıyıncılık bar kent ahalarının hizmet tepşik köprak yardım kılın deyip tapıladı. Mümincan katilik bilen mundak dedi. Müdir man işindu. Мен чуқым иқтисодий қийинчилиги бор кент аҳолиларининг ишқи ўрилишига ёрдам берман.
1: 46 яшлик кент аҳолиси Облат Саиднинг 3 баласи бор. Хотини муҳит тазалик ишчиси бўлиб, кирими төварак эди. 2023 йили чоң юк автомобили ҳайдаган Облат қатнаш ҳодисада пути ёриланиб, иғир иш қила олмайдиган бўлиб қолди. Бунинг билан оиласи техимо қийинчиликда қолди. Шын Гуйвен уни мўмин жонга тавсия қилди. Yaqinki bir yildan buyon muvofiq xizmat bo'lsa-da Mo'minjon uni oldin o'ylashdi. Oblat har yili emgak mulozimat shirkatining tonishtirishiga tayinib ish qilib 20-30 ming yuan kirim qildi.
0: Kent aholi komitetining mudiri bo'lganiga 8 yil bo'lgan Shin Guiwen yer jahoni zilziliga solilgan cho'ng ishlarini qilmagan bo'lsa-mu, lekin u har kuni uyma-uy kirib kent aholini o'z tuqqunday ko'rib, ko'pchilikning uydagi чоң кичик кишиларнинг ҳаммасига кўнгил бўлди. У мундақ деди. Мен бу ерда чоң бўлган. Бу ердикларнинг ҳаммаси менинг оиламдикилар.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar 65 mahirleri sahibimizin davranıştırmış. Hem de Voldi şehri Taşköyrük, iyisi Taşköyrük kentin ahalısı Abliz Cümekun'un tüge bakımçılığı bilen şoğulunu şikayetini sözler birimiz.
2: Yakında Voldi şehrinin Taşköyrük iyisi Taşköyrük kenti de bir süt talqını zavudunun setiveliş otomobili bir tüge sütünü soğuk saklaş maşınısının yenide del vaxtada toxtadı. Yeni sıyılgan tögüsti torubu arqılıq soğuk saqlaş bakıqa qaçılınıp pişkla savutuğa toşuluşk tayarını vatatdi. Bu baklardaki tögüsti şu caydaki kent ahalılarının kirimini aşırıp beyişideki baylıq mənbəsiga aylanmaq dedi.
1: 14 yıl ilgiri kent ahalısı Abliz Cümekun Kudusunun rıqbətlendiriş bilen tögü bakmışlıqı bilen şuğulmuşka başladı. Taşköyrük İyazıl Partiya Komiteti hükümet bunun adına haber tapmandı. İkin onunla yardımlaşıp on mu bakmışlık oylısını maslaştırıp icarik bir yerip kalmayı, yani onunla yardımlaşıp mokum seyitiş yolu hiç berip onun şentisini hesselep aşırdı. Abliz mundak dedi. Kudam korgasına iste meksuz tögü bakıdı. Onlar bana iyi bir hizmet işlep, beni bakmışlık yolu başladı. Deslepti pekat o yeti tögü bakkan idim. Botlaklarını bekip çoğaytıp seyitip etip, andın itilgen tögü seyitip aldım. Hazır 30'un artık tüyü bir kutman.
2: Bakmacılık basısı'a kirgende her bir tüyüge nahaydı canlıq görünetdi. Abliz mundaq tonuşturdu. Oxşaş bulmağan tüyülerinin süt işləp çıxırış mektarda pərq kiçik əməz. Ən yaxşı tüyüge bir gündə 5 kilogram süt işləp çıxıralaydı. Adətkilerimi 2 kilogramdan 3 kilogramca süt işləp çıxıralaydı.
1: Tögü sütünün süptüge kapalı kılış üçün baza koş yol arqlıq setişini yol koydu. Serde naqs yığılgan yeni süt etraptaki tarqaq xiridarlarını aldın təminləyin. Her kilogramdan parası setiliş bazı 50 güven. Eşip kalgan yeni sütünü 2 selsiye gradustun 6 selsiye gradus kışı bolgan soğuk saklaş maşınsa da vaxtada saklap, 3 gün yeni pit saklap, her kilogramını 40 güvenlik top setiş bazı bilen şu caydaki süt talqını zavutunu təminləyin. Abliz mundaq dedi. Tögü sütünü kimiyelik tekşürdüğün məksuz xadımımız var. Layakatlik bolğallarını andın qubul qılımız. Layakatsiz bolğallarını almayımız. Bu qatlıq ölçəm onun tögü sütünü xiridarlarının teyxim işçənisi geliştirdi.
2: Bugünkü gündə bazının kündülük süt işləp çıxırış miqdarı 125 kilogramdan 130 kilogramqıcı bulub, kündülük kirimi 2500 yuan ətrapıda muqimlaşdı. Şunun bilən billə, baza yenə 4 kənd ahalısının işki aldıdıla işki uğrulışıqa türtkü bulub, ailistin xəbər eliş bilən pul tepişinin ərişkilisigə dəxli yetküzməslikini işqa şurdi.
1: Kelgüsü plan üstüde toxtalğanda Abliz tulup taşqan işeş plan mundaq dedi. Botlaqni bir yıl baqqandan keyin 5000 yuandan 5500 yuangacha satqılı buludu. Yetilgan tögülərinin süt beriş mezgili uzaq, paydisi teyximi muqim buludu. Hazır siyaset mundaq yaxşı. Mən bu yıl yetilgan tögülərinin sanını 100-ge köpəytişni planlayıram.

0: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip iske aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tügütüldü.
1: İşki uğrunlaştırış mülazımtıda suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek-

0: Атыш билет ташлаш талышып жавап бериш катарлык кыскарлык фаалиетлер ар-аркадан өткүзүлүдү. Катнашсыңызлар, мукапатка эриш пурстуңуз ба?
1: Йоклумудан өссөңүз, көрсөңүз, мазмун авасыңыз, жугланма номерге эришсиз. Жакшы согатларга алмаштыра алайсыз.
0: Solution App Italy 6.0 pilotsuz qısının AI aql ijadiyeti çəksiz. Yepyeni aql taratqı torğa çıxırıldı.
2: Şausı sizə yardımlaşıb ijadi məzmunları çıxırıb verdi. Yazıqni gözü yumub açqıça sürətə aylandıra alasınız. Bir eğiz gəpilən xas çoğ film işlə alasınız.
0: AI aql taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlıq qozğutudu.
3: Solution App Italy 6.0 pilotsuz qısında xalığan çıtallab əndisiz mal setib ala alasınız.
4: Şinjan radio televiziya stansiyasının danlıq riyasetçiləri bevasitə göstərib Şinjanın alayını məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı Solution Aptitali 6.0 Pilos Nuskisi turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Solution Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Növbette Çapçal nayisindeki 250 mama buğday omu müzlük pişip oruç mezgiline girgen bulup, dikallar hava uçuk mezgiline çanıl tutup ormu orup yazılık yığım hizmetine omu müzlük başladı. Çapçal nayisinin Suncaçi Nero Bazırı Suncaçi Nero kentindeki tarihçilerinin buğdaylıkta kombayırlar üç meşgulat kılıp oruçdan ayrı şakşumularını yancı katarlık iştiriplerini bir yoldalı tamamlıgan bulup, buğday dalları açlık çıkırış eğizi arkalık bevazda açlık toşuş ap mobilığı kaçınlanıp, bütün musafirlik maçlaşkan meşgulat işe aşırıldı. Tarihçi Locuncu'ya mundaq dedi. Bu yıl 2000 modun artık yerge küzgü buğday teridim. Bu yukarı ölçemlik etis bulup bu yıl her mu buğdaylıktan yardım pulu 255 yenge yetti. O soldun karganda bu yıllık kirmim tüven bulmaydı. Çapçal nayilik yezi ilgiliki yezi idaresi yazılık yığımının yukarı önümlük tertiplik algı silcetilişine kapalatlık kılış. Üçün köngül koyup teşkilleb delcayda tedbir yürgüzüp yezigilik maşilleri baylıkların bir tutaş bilalap taksimleb rayon halkı meşgulat kılış yollarını ravallaştırıp oruç hizmetinin tertiplik ilip verilişine her tereptimi kapalı kıldı. Çapçal nayilik yezi ilgilik yezi idaresi, yezigilik maçlılar şansının yezigilik maçlılarının umumlaştırış katımı çün cen cün dönüştürüp mundaq dedi. Çapçal nayilik yezigilik yezi idaresi 109 kombayın teşkilledi. Yani başka 5420 maşına bu yıl yazlık yığımı katlaştırıldı. Şunun bilen belli yine etraftaki nayi şehirlerden 30 kumbayın yutkep kilinip yazlık yığımı katlaştırılıp bu yıl buğdayını ambarga tuluk kürgüzüşke kapalı tıkılındı.

Aqtöbe nahiyesi Kala Kesipler Bahçısı'da cem'i 198 milyon yuan meblağ silingan Şinjan 10 000 sütkalısı bazısı türeyi kuruluşu 7. ayda tamamlanadı. Bu bakmıçılık, soğuda, bordaş bir gevdeleştirilgen bütün kesip zenciri türü bulup taş pelempey 10 000 yukarı uzunluk sütkalısı bakmıçılık bazısı. Vugungtay yemkeşek soğudu bazarı ve Vugungtay kala koy burdakçılık bakmıçılık bazısını öz içi galadı. Bunun işçi de taş pelempey 10 000 yukarı hosulluk süt kalısı bakmıçılık bazısı da yeniden 51

Hürmetlik radyo dinleyicileri. Şinjan radyo televiziya stansiyasining munbat tuproq programmasi bo'yicha jonli tush berdik. Anglig'iningizga rahmat. Kelar qitimliq munbat tuproq programimizda yez kentlarni gullandirish to'g'risidagi texnik ko'p sarxil hikoyalar davomliq diqqatingizda bo'ladi.

Sevimli kiçik dostlar, pensiyaga çıkan okutucu 16 yılda ailesinde xal sana yedekçilik sınıfı edip 800'den artıq balını nebki eriştirdi. Baozhongxian Jiangsu ülkesi Qidong şehri Nanyang bazarıdaki evlatlığı köngül bölüş hizmeti komitetinin muavin müderi. 2010 yılı Baozhongxian Qidong şehri Nanyang bazarıdaki Yonghe başlangıç mektebinin müderlik iş ornadan pensiyaga çıkan dengeyin şehirge berip nevrelerine bakıdığan xatırjam turmuştan vazgeçip mehmanxana öyini kiçik sınıfqa özgertip ilgir keyin bolup 800'den artıq balını ders tekrar kılış mulazımı bilen xalısanı təminləp ammanın çoŋqur tərifləşige erişken. Baozhongxian ilgiri Jiangsu ülkesi boyunca evlatlığı köngül bölüş hizmetindeki ilgari şahıs. Jiangsu ülkesi boyunca dem ilişka pensiyaga çıkan münevver kadır katarlıq şereplerge erişken. Bugün biz birlikte onun hikayesini anlayımız. 2007 yılı Baozhongxian, Qidong şehrinin Nanyang Bazri Yonghe başlangıç mektebinin müderlik iş ornadan pensiyaga çıkıp, 40 neçe yıllık okutuş arkalık adam terbiyeleş hayatını ahırlaştırdı. O aslında şehir içinde nevrilerini bekip, ahırkı ömrünü hatırcam ötküzel etti. Ama Soğı kentideki öyedi kalgan balıla ve sırtın kelgen işlemcilerinin perzentlerinin ata anısının hemrah bolışı kemcil bolış sebebidin okuştan septin düşüp kalganlığı. Pezilet terbiyesinin yeterlik bulmağalıgını öz gözü bilen görüp bu inqilabi kurbanının evladı keçici uxlayalmadı. Kalısına dadısının hayat vaxtıdaki təlimi toxtumayı əks etdi. Komünistik partiya əzaları hər vaqt amma üçün əməli iş qılıb berişini oylışı gerek. Qaytadan dərs münbirəgə çıxışım, bəlkim ulanın bütkül hayatını özgərtişi mümkün. Bu addi eytilgan söz, onun şunundan keyinki 15 yıl çıng turuşunun başlanış noktası bolıp qaldı. 2010 yılı Baozhongxian mehmanxana öyini addi sınıfqa özgərtdi. Bir kiçik doska, bir netçe bor bilenle, Baozhongxian aile yetekçilik ponkiti resmi ders başladı. Tunca Türküm'deki 8 okuğucunu o öymü öy seper vergilip ekelgen bulup, o öz pulağa okutuş koşumcu materiallarını setivilip, adetki yazıkçılık, matematiki yetekçilik eden başka, yana ideyavi siyasi dersini köpeytip tesis kıldı. Kişini hayran kaldırdığını şu ki, bir aydın keyin bu balalanın ögünüş neticesi de körnerlik ilgirleş boldi. Alkışkı erişiş en yakşı ilan bolup kaldı. Onun dankını anlap geledigan okuğucuna bargan sırı köpeydi. Ders tekrarlaş ponkitida okuğucular 8'den yukarı pelli mezgilide 60 neticege yetti. Cemi 800'den artıq bala bu yerde ögünüp ösüp yedildi. Bunun için de 200'ye yakın bala daş yöge ötti. Ders tekrarlaş ponkitinin okutucuları mu Baozhongxian bir kişiden terakki kılıp 12'ye yetti. Olanın arası da pensiyaya çıkan okutucu doktor Adukatlaba. Her yılı kışlık yazlık tatilde ders tekrarlaş ponkitide okuş bütküzgen okucular kaytip gelip pidayı boldi. Baozhongxian'nın tör üyüge kırsınız, közünüzge kelin kolda yazılgan ders planı çelgidi. Ders planı yıl boyunca tızılgan. Mezmuni mol. Matematika suali, ideyavi siyasi leksiye, paaliyat layihesi. Bundaq ders planıdan top doğra 16'sı ba. Onun yatak üyedeki karavat, tamnan bulanı, üstelde herkıl ögünüş materialları, kitaplar dövülünüp ketken. Balığa bir çene su beriş üçün aval özüm bir çelek su tayarlışım gerek. Bu, Baozhongxian daim deydiğen söz. 80 yaşqa yıkılışıp kalgan bolsa mı, o okutuş ıhtıdarını östürüşüne baştan ahır birinci orunğa koyup geldi. Ögünüş ve tətqiq kılışını əzəldən toxtatıp koymadı. Her günü səhərdə o danlıq okutucularının okutuş sınını dəl vaxtıda görüb, dərs ötüş mahareti üstədə birdən bir pişkir

0: چىقىشى، ئوتتۇرا ئاسىيا بىلەن ئۇدۇللىشىشى خەلقئارا بازار ئېچىشىغا كۈچ قوشتى. بۇ يىلقى ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىدە شىنجاڭ 1 ئاۋغۇست پولات تۆمۈر پايچەكلىك شىركىتى پۈتۈن جەريانلىق پولات تۆمۈر تاۋلاش قۇم مودېلىنى كۆڭۈل قويۇپ بەرپا قىلىپ، پولات تۆمۈر تاۋلاشنىڭ پۈتۈن جەريانىنى بىۋاسىتە نامايان قىلدى. شىركەت تۆمۈر تاۋلاش زاۋۇتىنىڭ مۇدىر ئىنژېنېرى ليۇ لەي بۇ قېتىمقى كۆرگەزمىگە قاتنىشىپ، كارخانىنىڭ ئالىيلاشقان، ئەخلىي ئىقتىدارلاشقان، يېشىللاشقان، خەلقئارالاشقان يادرولۇق نەتىجىلەرنى ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. كۆرگەزمە مەزگىلىدە شەندۇڭ، قىرغىزىستان، قازاقىستان قاتارلىق پولات تۆمۈر، كۆمۈركان، تۆمۈر كېنىغا ئالاقىدار دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىغا ئالاقىدار بىر قىسىم كارخانىلار بىزنىڭ بۇ يەرگە كېلىپ سودا كېڭىشى ئۆتكۈزدى. جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى شىنجاڭ كارخانىلىرىنىڭ پۈتۈن زەنجىرلىك ئەمەلىي كۈچىنى مەركەزلىك نامايان قىلىدىغان مۇھىم سەھنە. كۆرگەزمىگە قاتنىشىش ئەندىزىسىمۇ يەككە مەھسۇلاتتىن پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىگە تەرەققىي قىلدى. شىنجاڭ دېھقانچىلىق چارۋىچىلىققا مەبلەغ سېلىش گۇرۇھ چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى تولۇق تۈردىكى ئەلا سۈپەتلىك دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرى شىيۈچۈن قېتىقى، سىمەييۈن ئۇنى، تيانشان قىزىلى يېمەكلىك يېغى قاتارلىق داڭلىق ماركىلىق مەھسۇلاتلارنى، يەنە سالمون بېلىقى قاتارلىق خاس سۇ مەھسۇلاتلىرى، تۈرلۈك يېشىل ئورگانىك يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىنى ئېلىپ كېلىپ كۆرگەزمە قىلدى. شىركەتنىڭ تاشقى ھەمكارلىق ۋە داڭلىق ماركا بازىرى بۆلۈمىنىڭ تونۇشتۇرۇش خادىمى چۈن لىن مۇنداق دېدى: 16 تارماق كارخانىنى باشلاپ 4 بۆلەكتە جەمئىي 150 خىلدىن ئارتۇق مەھسۇلاتنى كۆرگەزمە قىلدۇق. بۇ قېتىمقى كۆرگەزمە ئارقىلىق ئاسىيا ياۋروپا بازىرىنى ئېچىشنى ئويلىشىپ، جەمئىي 86 كارخانا بىلەن كېڭەشتۇق. بىر قىسىم زاكازلارنى كېڭىشىۋاتىمىز. ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىنىڭ قەدىناس دوستى شىنجاڭ تيانشان لىفت ياساش چەكلىك شىركىتى لىفت كەسپىدە 30 يىلغا يېقىن چوڭقۇر ئىزدىنىپ، ھازىر ئاقىللاشقان كۆپ ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى قۇرۇپ، ئاساسلىقى لىفت، ئاپتوماتىك پەلەم پەيسىمان لىفت، ئاپتوماتىك پىيادىلەر يولى قاتارلىق مەھسۇلاتلار تىجارىتى بىلەن شۇغۇللىنىدۇ. يەنە لىفت رېمونت قىلىش، ئازراش قاتارلىق يۈرۈشلۈك مۇلازىمەتلەرنى قوبۇل قىلىپ، مۇكەممەل كەسىپ مۇلازىمەت سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرگەن. شىركەتنىڭ سېتىش باش نازارەتچىسى جۇڭجيەن چاڭ مۇخبىرغا ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى سۇپىسىغا تايىنىپ، كارخانىنىڭ مەھسۇلاتلىرى ۋە مۇلازىمىتىنىڭ شىنجاڭنىڭ يەرلىك بازارلىرىنى قاپلاپلا قالماي، يەنە تاجىكىستان، قىرغىزىستان قاتارلىق ئاسىيا دۆلەتلىرىگە كېڭىيىپ، ئىچكى تاشقى بازارنىڭ قوش يۆنىلىشلىك راۋانلاشقانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىگە ھەر نۆۋەت قاتنىشىۋاتىمىز. ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 5 دۆلەتنىڭ ئېھتىياج مىقدارى ئىنتايىن زور. بىزمۇ بۇ سۇپا ئارقىلىق ئۇلارغا كارخانىمىز ھەمدە كارخانىمىزنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى تېخىمۇ ياخشى تەشۋىق قىلدۇق. ترانسپورت جەھەتتە باشقىلارغا قارىغاندا يېقىن، مۇلازىمەتنىمۇ باشقىلارغا قارىغاندا ۋاقتىدا قىلىمىز. مانا بۇ بىزنىڭ ئەۋزەللىكىمىز. بۈگۈن ئەتىگەن مەن يەنە بىر خېرىدار بىلەن سۆزلەشتىم. ئۇ بىزنىڭ مۇناسىۋەتلىك مۇلازىمىتىمىزنىڭ كۆپ قولايلاشقانلىقىغا كۆزى چۈشتى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ليۇ كەي خەۋەر قىلىدۇ: 9 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىدە تۇنجى قېتىم پۈتۈن جەرياندا كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، يېشىل ئېلېكتر سودىسى، كاربون قويۇپ بېرىشنى توغرىلاپ چىقىرىۋېتىش ئىسپاتى قاتارلىق يېڭىلىق يارىتىش مېخانىزمى ئارقىلىق دۆلەت دەرىجىلىك نۆل كاربونلۇق سىرتقى ئېچىۋېتىش كاتتا مەرىكىسى بەرپا قىلىندى. 9 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىنىڭ كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش گۇۋاھنامىسى تارقىتىش مۇراسىمى 6 ئاينىڭ 29 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن شىنجاڭ خەلقئارا يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلدى. شىنجاڭ كاربون قويۇپ بېرىش ھوقۇقى سودا مەركىزى 9 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىگە كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش گۇۋاھنامىسى تارقىتىپ بەردى. بۇنىڭ بىلەن بۇ نۆۋەتلىك ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىنىڭ پۈتۈن جەرياندا كاربون قويۇپ بېرىشنى ھېسابلاش، يېشىل بۇلغىما قويۇپ بېرىشنى ئازايتىشنى يولغا قويۇش بىلەن بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن كاربون قويۇپ بېرىشنى توغرىلاپ چىقىرىۋېتىش ئوڭۇشلۇق تاماملىنىپ، غەربىي شىمال رايونىدىكى پۈتۈن جەرياندا كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرغان تۇنجى دۆلەت دەرىجىلىك خەلقئارالىق ئىقتىساد سودا كاتتا مەرىكىسى بولۇپ قالدى. شىنجاڭ كاربون قويۇپ بېرىش ھوقۇقى سودا مەركىزى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى ۋاڭ خەيلۇڭ مۇنداق دېدى: Şinjan xalqara yığın körgezme merkezde, körgezme mezgilde 100% pakiz energiya arqılıq tok bilen təminləşni işğa şurduq. Modellaşqan imkaniyetlik aylanma körgezme supsi quruş, qağazsız yığın işleri işxansı bərpa qilish, əxlətlərini türgə ayırıp yığıbiliş, tövən karbonluq yol yürüşki yetekləş qatarlıq, bir qatar karbon quyup berişni azaytış tədbirlərini mas qadamda yolğa quyup, körgezme ötkizişinin bütün zəncirlik karbon izini ən zor çəkdi qısqartdıq. Toluq ölçemlik kəsbi hesablaş arqılıq bu növətli körgəzmi ötküzülgən məzgildə cəmi parnik qazı qoyub beriş mıxtari 7030 tonna karbon tört oksidi ekvivalenti boldi. 9-ci növətlik Cungo Asiya-Yavrupa körgəzmisi Şincan Karbon Tapşırış Mərkizi supsa arqılıq bəlgilimigi uyğun alda seti bilib, əm bulğımı qoyub berişini azaytış mıxtarını toluq somu boyca tizimdən öçürüb, karbon qoyub berişini toğırlap, çıxır vitişinin varlıq tərtibini muvafiqətlik tamamlap, karbonu neytrallaşdırış boyca bekitişikə rəsmi erişdik. Şinjan xalqara yığın körgəzmi çəklik şirkəti quruluş texniki bölümünün muavin başlığı Şüyi Yan körgəzminin bütün jarayanında yeşil pakiz energiya şiltilib, energiya bilan ta'minlash mənbədən tövən karbonluq muhit qoğdaş ideyası əməliyyatı körstilib, körgəzminin yeşil körgəzmi ötküzüş bütün zənciri üzül-kesil ravallaşdırıb, ismi cismiga layiq yeşil elektr energiya körgəzmisinin muvaffaqiyatlik bərpa qılınganlığını bildirib mundaq dedi. Bu qitimki savdoga qatnashtırılgan yeşil toqning hammasi Şinjanda chiqarilgan. Şinjanın mol şamal energiyası ve kuyaş energiyası baylıqıgı tayınıp, meydan saraylarının yurtuş, hava tanşı güç, üskine əslahalarının yürüyüşü qatarlıq barlıq jarayan bütün görünüşte tok şiltiş ehtiyacıga umumizlik kapalet kıldıq. Bu növetlik Asiya-Yavrupa körgezmisi de 1,500,000 kilovat saat yeşil tok sərip kılışını mülçerildik. Bu 904 tonna karbon tört oksidini az koyup bergengi beraber. 4000 modun artıq yerdə karbon yığış ormını bərpa qılıb, şunundan bir yıl qoyub bərgən karbonu tən. Yeşil körgəzmi ötküzüş ideyasını çonqırlaşdırış üçün bu növətli körgəzmidə məxsus yeşil tərəqiyyat məxsus rayonu təsis qılınıb, yeni energiya, energiya tejəş, muhit qoğdaş, aylanma iqtisad, tövən karbonluq cabduq qatarlıq aldınqı qatardiki texnika və məxsulatlar mərkəzlik namayan qılındı. Şunun bilen bile, yeşil körgezme süpsi təsis kılıp bahalap əm təxtirilip, körgezmegi qatnaşqan sodigerler, quruluş qılığıçı sodigerlerini tövən karbonluq, muhit asıraydıgan körgezme uğurlaşdırış əndiyisini qollanışqı yetekləp, yeşil buluş ideyasını körgezmenin bütün jarayanıgı sındırdı. Tianshan Pan Teknikide yenglik yartış orni yenglik yartıp yetiştiriş direktori Kamran Erkin mındaq dedi. Körgezme supumuzda yığıbiliş, qayta hasıl qilish, aylandırışını bütkül layihələş, körgezme uğurlaşdırışının bütün jarayanıgı sındırdıq. Körgezme supsi, logo qatarlıqlarını karxanığı ilip gelip ikinci qetim paydalanımız, ısırapçılıq əhvali görülməydi.
0: Əmdi, Cungu Komünistik Partiyası qurulğalıqının 105 yıllıqını təbrikləyimiz səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Bir qanç gündün buyan Tianshan'nın cənub şimalıda Cungu Komünistik Partiyası qurulğalıqının 105 yıllıqını təbrikləş üçün mol, rəngdar faaliyyətlər ötküzülüb, hər millət partiya əzaları kadrlar, amma qızıl genğa varislik qilish, cəsarət bilən ilgirləş küçünü mücəssəmləşgə ilhamlandırıldı. 1-ci iyul keliş aldıda Abdonom rayon qurulğalıqının 70 yıllıqı baş temiliq muvaffaqiyyətlər körgəzmisini ekskursiya qilish yuqru dolqını kötürülüb, hər günü körgəzmini ekskursiya qılıdğan şəhər ahalıları və sayahatçilərinin oyığı üzülmədi. Körgəzmi xanada 1600 neçə parça qımmətlik rəsim, 140 neçə yürüş əməli buyum modeli, 150 neçə xil köp vasıtılıq körünüş bolub, 70 yıldın buyan Cungu Komünistik Partiyasının küşlük rəhbərlik rə, Şincandaki hər millət xalqının bir niyyətdə itibaqlaşıb, cəbbarlıq körəş qılıb, mürini mürgi tirəb körəş qılıb, qolğı kəltürgən şallıq muvabəqiyyətləri toluq namayan qılındı. Şinjanın 70 yıllık terakkiyatı, gayet zor özgürüşleri mücessemlengen bu körgezme, yine her millet amının partiyeni söyüş, vetenini söyüş terbiyesi ilişirigi tarih dersi ve ideyevi siyasi nazariye dersiga aylandı. Ürümçi şehri ahalisi Wang Chunyan mundaq dedi. Bu özgürüşler Osman'dan çüşken emez. Partiya köpçilikini yetekleb, bir kadem bir kademden alğı besip kolgı keltürgen. Biz yaşlar emgekimizgi tayinip, tek mu güzel turmuş yaratımız. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti organi yakınki küllerden buyan, partiya kurulgalıqının 105 yıllıkını tebrikleş, Kızıl Armiya uzun sefer gelbisinin 90 yıllıkını hatırlaş, edebiyat sənət köyürüge ötközdi. Barlıq kadrlar, işçi hizmetçiler özleri tayarlıgan numurlar arqılıq kaynan taşkılıq yıllarını əzləb, cesaret bilen ilgirleş küçü qobal qalı. Aqsu şehri ve Aqçı nahiyesi de partiya kurulgalıqının 105 yıllıkını təbrikləş naqşı musabıqsı ötküzülüb, her millet oğul kızlarının kalıptaş bolub partiyaya təlpünüş səmimi hissiyatı ifadelendi. Şiho şehrede Tarbağatay vilayetindeki peşkadem kadrlarının partiya kurulgalıqının 105 yıllıkını təbrikləş edebiyat sənət keçiliki kızgın ötküzüldü. Şiho şehri, Savan şehri, Karamay şehri hem 1907-ci şiisi, 8-ci şiisidin kelgen peşkadem partiya azaları peşkadem kadrlar bir yerge cem bolub, xor, emeli körnüşlük tiyatr qatarlıqlar arqılıq partiyani, devletini söyüş səmimi hissiyatını ifadeledi. Kızıl Gotyen, Kızıl Hikaye, Çigra rayonu Kızıl Medeniyet arqılıq ozuqlandırış baş demizirgi təşviqat faaliyeti yakında Qutubi nahiyesini ötküzildi. Gotyen yığını Xatır Sarayının tüşendirgeçileri Yeza, Kent, Mektep Qatarlıq asasi qatlamdan birinci sebege berib, Gotyen yığınının ruhini her millet ammısağa yetküzdi. Qutubi nahiye Erşildən bazarı Erşildən kentinin ahalisi Aygül Əhmət mundaqdırı. Bugün işkimiz aldıdılar Gutiyen'nin kızıl təşviqatını anlap, kalbim illiqliqa toldu. Hazırki güzel turmuşumuzu qadırlap, kentimizde yaxşı tərəqqi qıldırımız.
1: Emdi partiya bayrıqı asasi qatlamının birinci sepide cevlan kılmaqda sayıbımız boyunca anlatış verimiz. Stansımız xavri. Birinci yol ordeniği eriş küçü Mehmetcan Ömer, Asasi katlamda neçi 10 yıl yıldız tartıp, Gulcı nahiyesi 10 yar baziri Bulukay kenti ahallarını qiyin ötkelgi ucum kılıp, yenişki yitekləb, çın turuş ve beğişlaş ruhi bilen kompartiya azalarının əsli məxsidi burçini əməldi görsətdi. Birinci yol ordeniği eriş küçü Mehmetcan Ömer mındaq dedi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyamız kurulgalıqının 105 yıllıqı, Əmimiz Jongo Komünistik Partiyasının əzası, candıl bilən xalq üçün xizmət qilishimiz kerek. Birinci iyol keliş aldı da Mehmetcan Ömer təklifki binaen kentki partiya əzalırıq dərs ötüb, partiyanın xalqı nəbiyyət güzü siyasetlerini təşviq qilib çüşendirib, Şincanın köyün seyri yenil novatqan tərəqiyyat özgürüşlerini bayan qildi. 75 yaşqa kirgan Mehmetcan Ömer 53 yıllık partiya stajığı ige. O 1981 yılı Bulukay kenti partiya yacheksinin şujesi, kent ahallar komitetinin mudiri bolganda kentinin kasb asası aciz, iqtisadi taraqqiyatı arqada qalgan. Kent ahallarının kirimi tövən az idi. Mehmetcan Ömer əsləb mındaq dedi. 1979 yılı otırıca kişi 5 kırımımız 82 yuan idi. 2006 yılı 4988 yuan boldi. Partiya 18. kurultu idin ki tərəqiyyat naid tez boldi. Hazır otırıca kişi 5 kırımımız 28000 yuan giyatdi. Mehmetcan Ömer 2001 yılı keserlik səbəbi bilen vəzipsidin ayrılgan bolsumu yurttaşlarığı bolgan Çonqur Mehir Muhabbetinin türtkisi de 2006 yılı iş ornığa qaytıp, kentini tərəqi qıldırış eğri vəzipsini qaytı zimmisige elib, yana 12 yıl işildi. O partiya azalarını yetekləb, tür izdəb, məbləğini qolgı gəltürüb, kent kollektiv yeri və bağlarını ödügi berişini qeyliplaşdırıb, şu ili kent kollektiv kirimini 1 milyon yuandan aşırdı. 2018 yılı kentte uruqlıq qonaq kooperatifi qurup, 300 nəçi aylık dehqanını birleşip tərəqqi qilishqa yetəkləp, mo beşi kirimni 400 yuanga yetməydigan holatdan 1800 yuanga köpəytib, yurtdaşlarının kirimini bargan seri köpəytdi. Bugünkü gündə Mehmetjan Ömer yaşınıp qalğan bolsımı, xalq üçün xizmət qilish əsli məqsədi əzəldən özgərmidi. Asasi qatlamğa mülazimət qilish, tərəqqiyatqa küş qoşuş yolu da baştan ax

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasına başlap barıgıcı, sanat sahnesi programımız yeni siz için hizmetli buludu. Mən Riya Satçı Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Uluq Partiya namlıq nakşının yakımlıq küyleri bilen başlayımız, qinemse Bahar Alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaktırpanlığına rahmet.

2026 yıllık şehir gezi ahalılarının davalını soğurta hakkını tapşırılmağın ahaliler dikkat. 6 ayının 30 günden burun soğurtağı katnışıp hak tapşırgan şahsler pekat 400 yuan tapşırsıl buludu. Bu vakit ötüp kese 7 ayının 1 günüden başlap soğurtağı katnışıp hak tapşırsa maliye yardım puludun bahrimen bulmaydı. Şahsler 1281,6 yuan soğurta hakkını toluk üstüge alıdı. Toğılığınıza 90 gün bolgan yeni toğılgan bu vaqtlar alahiydi kişiler topudun başka. Onun üstüge ak tapşırıp isabatka kürgüzülgenden kiyinki 3 aylık saklaş mezgili buludu. Saklaş mezgildeki davalanış hıracetini şahsler üstüge alıdı. Eğer 2026 yılı ahaliler davalını soğurtısını tapşırmağın bulsa, 2027 yılı şehir yezi ahalilerinin asası davalını soğurtısını merkezleştirip yığış mezgili işçi de 2027 yıllık ahaliler davalını soğurtı hakkını tapşırgan tektirdi mu? Yanıla az diyende 3 ay saklaş mezgilinin çekilmesine uçuraydı. Saklaş mezgili pul tapşırıp bulup 3 aydın kiyin şekillengen davalını sığurtısı hıracetini ondan atçut kılgılı buludu. 3 ay içi de şekillengen hıracetini atçut kılgılı bulmaydı. Onun üstüge, tapşuruş her bir yıl artık üzülüp kalsa, saklaş mezgili 1 ay uzaraydı. Ahaliler davalını sığurtısıga uda katnaşkınıga 4 yıl toşkan sığurtıga katnaşkıçılarga karta, şunundan kiyin uda 1 yıl sığurtı katnaşsa, iğir kesel sığurtısının en yukarı çıkım kılışçeki arka arkadan 5000 yuan östürlüdü. Şu yili fonddin atçot kılınmağan sığurtı katnaşkan ahaliler karta, kiyinki yili iğir kesel sığurtısının en yukarı çıkım kılışçeki 5000 yuan östürlüdü. Hattap şuruş usulü. Nopis çeklemesi yok. Birinci, adetlik usul. Soğurtığı katnışka tizimlatkan ama birinci, torda hak tapşuruş. Veyşin arkalık, Şinjan baj hakkı tapşuruş kiçik programımızı arkalık ya ki astıdaki baj hakkı tapşuruş kodini savunma kılıp bivasta hak tapşurusu buludu. İkinci, tor sırtıda hak tapşuruş. Turuşluk caydaki yezi pazarlık halkı kolaylık mulazimet merkezi. Kent Mahalle Ahaliler Komiteti Memuri İşler Mulazimet Zalının Pukiyide Bicirgili Buludu. Soğurtığı Katnışış Uçuri Tizimlanmağın Ama Birinci Siz Şinjan Davalını Soğurtısı Halkı Kolaylık Mulazimet Supsi Ya ki Vecin Kiçik Programımızı Girip Soğurtığı Katnışışını Tizimlaşını Tamamlasınız Buludu. İkinci Kimlikinizi Elip Yakın Etraptaki Yezi Bazar Kent Mahalle Halkı kolaylık mulazimet merkezine berip, soğurtığı katnışını tizimlaş resmiyetini becersiniz buludu. İkinci, işçi hizmetçilerinin şahsi istiyotuna uruk tukalları, ahaliler davalını soğurtısını vakaletten tapşırış. Şimdi anda yardım beriş, yöleş obyekti ahalilerinin asası davalını soğurtakını şahsi istiyotta vakaletten tapşırış iktidarı edildi. Köpçelik, Şinjan davalını sığurtısı, halkı kolaylık mulazimet süpüsü, əptisi, ya ki Vişin kiçik programınısının Şinjan davalını sığurtısı, halkı kolaylık mulazimet süpüsüge girip vakaletten tapşırışını iltimas kılısı buludu. Kən ahaliler, ən ahırki itibarı haq tapşırış müddetini çın tutup, sığurtığı katnışıp, haq tapşırışını vaxtada tamamlış gerek. Eğer siz sığurtığı katnışını tizimlaş, Hak tapşırış jarayanında her qandaq meselege yoluqsınız, şu jaydaki davalanış kapaleti tarmaqlardan maslahat sorsanız buludu.

0: Radyo televiziya stansisi Slow Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilde radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
3: Saat 11:00'de Slow Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cugulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam bulsuz.
5: Saat 14:00'de Slow Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16:00'de Slow Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Slow Shooting Apitalı yardım verdi.
7: Saat 17:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki mezelik taam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
9: Saat 20:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcığı aylanıdı.
10: Saat 22:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Slow Shooting Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
11: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

iqtidarını qoğduğılı bulu diken. Keçelik tamak yeyiş bilen aç qursaq buluşunun qayışsi bədənge teximi ziyallıq. Uxlaştın burun keçelik tamak yeyiş ve aç qursaq uxlaş işkilesi salametlikke ziyan yetküzüşü mümkün. Lekin konkret qayışsının ziyini teximi çoğun. Әммені бір таяқта хайдашки болмайды. Көп қыл амилларының универсал тәсіріні ойлышқа тоғыр келеді. Ұқылаштың бұрын көп мейқтарда яғы тәркебі юқыры, сығылық мейқтары юқыры емәкітлеріні егенде ашқазан вә үш айының юкінің иғырлаштырып, ойқысызлықны кәлтіріп, чықырыплы қалмай, яна адам бәдінінің биологиялік сайетіні қалайма қалаштырып етеді. Ұзақ мұддат мошындақ болғанда семізлік, ішкі типлық диабет кеселі. Yürek kan tomur kesellikleri, rak kesellikige griptar buluş kalpini aşırı vitidu. Aç kursak uxluğanda uyku spiti tövellep ketidu. Hatta 20 keçide açlıktan uygunup ketip, es tutuş kabiliyeti ve kündüzdeki ögünüş hizmet altıgi təsiri getidu. Uzak vaqt aç kursak yürgende aşqazan üçay kesellikleri keltürüp çıkarışı mümkün. İşki qiyin məsilini əl qilishinin ən yaxşı usulü uxlaşdın burun qorusqi etişinin səbəbini tepiş. Nurğun kişilərinin uxlaşdın burun qorusqa açqallıqı kəşlik tamaq yemegəlliki ya ki kəşlik tamaqni bək az yegəlliki süpitinin yuqırıb bolmağallıqıdın boludu. Şuna aldı bilən kəşlik tamaq süpitini yuqırı kötürüş gerek. Konularda kəşlik tamaqni az yiyən daydıgan gəp var. Lekin bu yemeklik türünün az buluşu, ya ki qubul kılınış miktarının azı için görsetmeydi. Belki qubul kılınıdığan umumi ısıqlıq miktarını tövəllədiş, yani yağ ve karbon su birikmelerinin qubul kılınışını muvaffaq kontrol kılış asası da yeterlik miktarda aksıl, vitamin ve mineral madda qatarlıq osuqluq maddalarının qubul kılınışıga kapalatlıq kılışını görsetdi. Umumi prinsip cəhətdə ısıqlıq miqdarı tövən, yağ az, asan həzim buludğan buluşu təvsiyə qılınıdı. Uxlaşdın burun qursaq azsa, zadı qandaq yeyiş gerek. Daim uxlaşdın burun qursqa acıdığan kişilər tövəndiki bir qancı noxtığa, müşu noxta arqılıq, kəşlik tamaq süpitini yaxşılısı buludu. Birinci, azraq qara açlıq qoşuş. Qara açlıqının tərkibidə yeməklik talası mol bulub, Adəmdə asalla toyunuş signalı peyda buludu. Toyunuş signalı peyda qıludu. Bu, asaslıq yeməkliknin qubul qılınış miqdarını kontrol qılışıq paydalıq. Onun toyuş toyğısı mu bir qədər küşlük bulub, Adəmni uzun vaqt aç qaldırmaydı. İşkincisi, muvafiq miqdarda göç, tuxum qatarlıq yuqarı aqsıllıq yeməkliklərini yeyiş. Bu xil yeməkliklər tərkibidə əla sifətlik aqsıl, Yağ türdikilər, vitamin A, B, türdiki vitaminlar və mineral maddalar mol bulub, kəşlik tamaqda ozuqluqni teximu toluqlapla qalmay, yana qan şikirini kontrol qilishqa yardan berib, aşqazanın quruq tülü sürüyetini astıltıp, tamaqdın kiyinki toyuş toyğısını uzartıdı. Əskertip qoyuşuq tegişliki, qorumu qoruş və təmini tənşəş usulu da çoxum yağ tərkibi tövən buluş gerek. Dümləb pişirilgan toxu, dümləb pişirilgan beliq, can yoğu çılanğan kalı güşi, sudu pişirilgan rak qatarlıqlarını oyluş baxsı buludu. Üçüncisi, soğuk sayqılış. Kəşlik tamaqda anlıq alda köktatını köp yeyiş gerek. Bunda qılganda əm ısıqlıq miqtarını tövəllətkili, əm ozuqlıqı kapalatlıq qılgali. Әм тойыш тойғысыны ұзартқылы болуды. Лекен қорымы қорғанда, яғды пішірілген қорымыларда яғы кәмеміз. Шуңа соғық сай қылыш, жаң йоғы чылаш қатарлық құсылларыны қолыныш тәлсия қылынуды. Оныңдың башқа кәшлік тамақны бәк кәчемесік керек. Кәшлік тамақның көңілдігідек вақты ұқылап арам елішқа аз дегендімі 3 сәт қалған вақыт болыш керек. Bu vaqtda aşqazanda yeməklik qaldıqı köp bolmagaçqa keçidiki uyqunun süpitigə təsir yetməydi. Mundaq çıxılıb aytqanda əgər kəs saat 12-də aram alsa, kəşlik tamaqni kəs saat 8-dən 9-gacha bekitiş kerak. Əgər kəşdə kəç uxlasa, açlıqni kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu vaqtda kəs saat 11-dən 12-gacha azraq keçilik tamaq yeyiş tavsiya qılınadı.

0: Bu xalqqa nəp yetkizi siyasi karxanımızdan məbləğ yürüştürüş tənərxini həqiqi yeniklidib, köşmü məbləğini ünümlük callandırıb, ticaretini kena etişimizgə teyxmu zor işənç beğişlidik. Bu siyasetler içindeki istimalini ilgiri sürüdüğün mülazimet, ticaret asasi gevdelerini kollaş, kariz, özüm, yardımı 2026 yılı 13. ayının 13. günü gece berilidi. Yemek, içmek, turalgu, sağlamlık, yaşanğanda kütünüş, havalilik, beqiş, aile mülazimeti, medeniyet, köngül içiş, sayahat, tenterbiyadan ibaret 8 istimal sahesi asası da rakamlik mehsulat, yeşil mehsulat, parti seçişten ibaret 3 istimal sahesi mu kollaş dairesine kirgizildi. Her kaysi bankalar mu tertibini elalaştırış katarlıq şekillerde karxanalarga nep yetküzüş siyasetini bazar asası gevdesine delcayı da bivasta yetküzdi. Cungu Soda Sanayet Bankası Şincan Şöbisi Umumi Mənbətdarlıq Pul Muamilə İşleri Bölümü Yezi Kentlerini Güllendiriş İşxanısının Muavin Baş Direktori Wu Yongjie mundaqdır. Təvəllikimizdeki parti seti sodiyerleri, mədəniyyət, sayacılık, əşya, ubrut, teziyyət güzüş, aile mülazimətçiliki, karxanaları qatarlıq saxlanma xeridarlar tizimlikini rətlidik. Həm də torda iltimas qılış mülazimət əndizisini yolğa qoyub, təkşürüb təsdiqlaş qatlımı və dərəcəsini addilaşdırıb, qəriz çüşürüş vaxtını qısqartdıq.
1: Stansımız xəvri. Jongo Yezgilik Pallar Akademiyası Garbi Şimal Dehkancılık Ormançılık Pen Teknik Daşvesi Şincan Yezgilik Pallar Akademiyası Şincan Bozyer Özleştiriş Pallar Akademiyası Katarlık Orlardan Teşkilengen Mutakasılar Grupsi 6. ayının 25. günüden 27. günü geçe Bingtuan 1. Şiisi Aral Şehirinin 100 mu, 1000 mu, 10 mu, 100 mu moluk Küzgü Buğday Etizi da ameli osulunu ölçüdü. Osulunu ölçeş arqılıq 100 000 moluq rayonun otırca Mobeş osulunun 733,37 kilogram qiyetib, memleket boyca yuqra osul rekord yaratılğalıqı ayan boldı. Mutaxassislar grupsi yuqra osul ölçeşki münasvetlik çarigi asasen 100 mu, 1000 mu, 10 000 mu, 100 000 moluq yuqra osulluq etizinin közgü buğday əməli osulini ölçe pahaldı. Neticede körstilişçe 100 000 mu etizinin birlik osuli 733,37 kilogramga. 100 mu, 1000 mu, 10 000 mu etizinin birlik osuli ayrımalda 804,14 kilogram, 775,24 kilogram, 748,54 kilogramga yetip, Cənubi Şincan'ın rekordini yenilgan. Bunun içinde 100 000 mu etizinin közgü buğdayı birlik osuli memleket boyunca közgü buğdayı osulü de rekord yaratkan. Jongo Yezgilik Pallar Akademiyası Ziraat Pen Tetkikat Ornının Tetkikatçısı Zhao Guangcai mındaqtırı. Etizlarının osul berişi nait yaxşı, en yukarı osul 800 kilogramdan aştı. Bu memleket boyunca yukarı osulluq aşlıq etizi bərpa qilishdiki nait yukarı səviye. Yukarı osul ilişinin arqısı da süpetlik uruqluq bilen yaxşı usulunun qoş çaxlıq qozgı tışı ba. Bu qitim əvriş gelingan etizda asaslıq teyirilgan sortlar yukarı osulluq, muqim osulluq, naçar şaraitqi taqabılçalıqı küşlük bolgan Shindong 55-ci nomor və Anongdong 6-ci nomor bolıp, teyiriş jarayanda birini pürküş, üçtün müdafiyelineş omumizlik əməliyleştürülüp, Kurunu taraytıp, tüpünü köpeytip, asasi golunu başa kaylandırış, temitip soğuruş bilen oğutlaşını bir gevdeleştiriş katarlıq açkışlıq teknikler kullanılıp, bütün ceryallıq inçkileştirip başkuruş, kontrol kılış küçeytilip, buğdayının birlik usulü zor derecede aşırıldı. Bingtuan 1. Şiisi Yezgilik Pen Tetkikat Orni Aşlıq Tetkikat İşxansının Tekniki Huang Xin mındaqdırı. Bütün şeydeki 440 mumu yerinin hemisi muşundak yukarı ölçemlik etiz. Sortluk, uruqluk, yaxşı pürsat, yaxşı teknikidin ibaret köp tarafını birleştirgendila andın hazırkı yaxşı osul alğılı buludu. 2025 yılıgıca Bingtuan'nın yukarı ölçemlik etiz umumi kölümü 17 milyon 860 min moğı yetip, münbet etiz, sortluk, uruqluk, yaxşı usul, yaxşı pürsat, yaxşı tüzümden ibaret 5 yaxşı toplaştırılgan texnika endiyesini zor küşbilen kengaytip, o da 3 yıl yazlık açlıqının birlik usulü, umumi usulü, kölümüden ibaret 3'te eşeş cevap kağızını tapşırıp, devletin açlıq bihaterlikini kapaletlendirişke sicil küş koştu.
0: Әмді, мейір мұхабәткі толған Тияншан, Шинжанға нешаллық ярдан беріш ізналары сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз мұхбирі Леймин хабар қылады. Нанжан шәһри мәбләғ, ықтисасықлар, тараққият идеясы қатарлық әвзәліклерге таянып, Қолжы шәһрінің көні шәһәр районыны қоғдаш вә еңіліш ішлерға паал қатнешіп, Қолжы шәһрі 6 шуар көчісіні адеттіке охаллар районыдан саяхетчілер чоқым дака қылыдған жайға айландырды. Yazgüllerdeki Qulji şehri 6 şuar köçesine çınar yuparmakları arsadan çüşken kuyaş nuri renglik tamlarına çüşüp, akordeon avazi köçü doğmuşudun yanırap, sayahatçilerinin külkü avazı bilen girelişip, özgeçe melodiye hasıl kılgan edi. Sayahatçiliknin avat mezgelede, bu yer künüge utri hesap bilen 30 min adam qitimden köprek sayahatçı kütüv aldı. 492 türlük ticaret kesip aladı koca rayonunu yıldızlardak çaknatıp durattı. Ticaretçi Wang Yishuan'nın medeniyet icat ettiği buyumları dükkanı her günü memleketimizin her kaysi çaylardan gelgen sayahatçilerini kütüve alattı. O mundaktırı. Künde netçi mandak sayahatçını kütüve alattımız. O ilini Nanjing şehrinin yardımıyla özgerttik. İlgiri ahallar turalgısı idi. Bu hoyulda bir kısım gayri maddi medeniyet mirası buyumlarını yasaş, his kılış türlerini yolga koydum. Altı şuar köçesinin ilgirki kesip halatı yakı bolgan adetki köçü rayonadın bugünkü kündeki yemek işmek, medeniyet icadiyeti, ailevi mihmanxana, oyun koyuş birgevleşken alkışlıq medeniyet sayahat menzil kahiyacı bolgan kepin eksiman özgürüşü sistemliq pilallaş ve sicil meblağ seliştin boldi. Qulji şehri 2019 yılından bu yan Jiangsu'nun Qulji'ye yardım veriş Nanjing Hizmet Grupsının kollejinde Jiangsu Layihalash kollektivini umumi yirik planğa qatnışğa təklif qılıp 6 şuar köçesini yeñilash, qoğdash, özgertip derecesini östürüş qurilishini umum yüzük yolğa qoyup 500 milyon yuanğa yaqın məbləğ saldı. Bunun içində hökumət yetəkləş, Şincanğa yardım veriş, qollaş, bazar yürüştürüş, ahalilər qatnışış əndizisidə 320 milyon yuan xalq içi kapitali cəlb qılındı. Jiangsuluq sayahatçı Tian Kaili mundaqdırı. Köp millet mədəniyyəti yuğurulğanlıqıdək sehri küşünü hiss qıldım. Həqiqətən min anlığandın bir körgən əlakən. Özgertip derecesi östürülgendin keyin akordeon körgezmi sarıyı, atlas toquş dugini, bulk xana qatarlıqlar 6 şuar köçesini pütülle yeğince hayati küçge ege qildi. Qolji şehirlik partiya komiteti daimi komitetinin əzası Nanjing'nin Şinjanga yardan beriş hizmet grupısının muavin başlıqı Li Chenlong, bu yıl Nanjing şehrinin Şinjanga yardan beriş hizmetine xalq durmuşu, Kesip, milletler ittifaklığı katarlıq muhim noktalarga dəl jayda küçeşke çın bağlap, Nanjing bilen Qulji'nin baylıqını ravan tutaştırış, kişiler kalbini yuğuruşka sicil türtkü boladgalıqını büldürüp mondaqdini. Bu yıl 160 milyon yuan məbləğ selip, Şinjanğı yardan beriş türüdün 25'ni yolga koyimiz. Davamlıq cəsarət bilən ilgirləb, yuqarı süpətlik xəliq durmuşu, yuqarı süpətlik iqtisadi tərəqqiyyat, yuqarı səviyyəlik millətlər ittifaqlıqıdan ibarət 3 cavab qayğızını tirişib yaxşı yezib çıxımız.
1: Stansımız xəbri. Dünögün 2026 yıllık qalıptaşlıq longsi Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının 6-cı aylanma müsabıqısı ötküzüldü. Dünögün Bayınqılın oblastı komandası öz meydanında Xotan komandası bilen musabıqlaştı. İki taraf bütün musabıqda qatlıq tırkışıp, ucum ve müdafiyanın almışı tez boldı. Aldınki yerin meydanda Bayınqılın oblastı komandasının top kontrol kılış nispeti sel üstün orunda turup, otura arka meydandın arka arkadın uzun pas berip tez ucumğa ötti. Komanda a'zolari qarish tarafning cheklangan rayoniga nechi qitim bo'sib kirib tahdid paydo qilgan bo'lsa-mu, hammasini Xotan komandasining vartari to'sib qoldi. Xotan komandasi mavqani mudofiyani kuchaytirishga qo'yib, mudofiya ko'rib qaytirma zarba berish fursati izdidi. 90 minut kaskin elish orqali ikki taraf 0-0 natija bilan tanglishib qoldi. Bayin bilan oblastik

0: yadroluk asası liniye kılıp, medeniyet, sayahatçilik yeni kesbaltını yanımı beyitip, perihlik, yukarı süpetlik özgeçe sayahat kesbini paal yetildirimiz.
1: Stansımız havri. Cin nahiyesi yakında 2026 yıllık belik türlerini köpeytip oyup veriş hizmetine başladı. Şu cayda köpeytilgen 150 mıntal yalan kalpık belicini Şahatiyenci su ambarının töven ekinedeki su rayonuna merkezlik koyup verildi. Yalan kalpık belik Şincan'daki tipik soğuk su belik türü. O tövən temperaturğa çidamlıq, su mühitiga bolğan səzgürlikki yuqri, yaşaş şaraiti bir qədər nazuk. Bu beliq türi 2004-ci ili Aptınım rayon tərəfindən qoğdılıdığan birinci dərəcəlik su hayvanları qatarığı kirgizilgən bolub, yavayı tür topu baylıqı kəmçil. Cin nahiyəsi Şatiyanji suçılıq tügini ikinci qararlıq quruluşunu başqırış idarisi ətivarlıq su jallıqlarını sistemalı qoğdaş, vadi ekologiyasının tanponlıqını saxlaş üçün 21 milyon yön məbləq silib, kölümü 5000 kvadrat metr kilidigan beliq türlerini köpəyitiş ponkti qurdi. Әмдә Каспий экология қарқалары белән берлешеп, техника өткілігі ұжым қылып, 2025 жылы ялан қалпық белгіні ерлікләштіріп көбейтіш техникісіні муапықет игіледі. Бұ қетім қойып берілген белі жаларының әмісі өз жайды көбейтіліп етіштірілген. Тән сапасы яқшы, аяты күші ұрғып тұрдыған болғашқа, амбар районының табиғи су районы мұхитыға тез маслешіп, далыда әйбұлыш неспітіге өнімлік қапалетлік қылғылы болуды. Cin nahiyesi Şatiyenci suçılık tügini ikinci kararlık kuruluşunu başkuruş idarısının injineri Shen Lei tonuşturup mındak dedi. Bunun içi de uzunluğu 10 cm'den aşıdığan belican 50 mıntal, 10 cm'den töven belican 100 mıntal. Koyup beriş tamamlangan dinkin, cin deryasıdaki beliklarının sahnını köpeytip, deryadaki su jallıklarının köp kıllıkını beyit kılıp oludu. Bortala oblasti yakınki yıllardan bu yan suçılı kuruluşu bilen ekologiyan qoğdaşını mas algı siljitişte can turup, köpeytiş, qoğdaş, koyup beriş bir gavdilashken ekologiyan qoğdaş sistemisini berpa qilib, ətivarlıq soğuk su belgining tabi əsligi kelishi asta. Tür topunun asası aciz buluşta qiyin məsilini ünümlik hal qilib, uzaq ünümlik su ekologiyasını əsligi keltiriş mexanizmi ornatdi. Bortala oblastlıq suçılıq idarısının 3-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcısı Tang Hu mındaq dedi. Tarmaqlarının birləşib hərəkətlənişini yanımı çoğunqırlaşdırıb, pənni omumlaşdırış təşviqatını kən qanat yaydırıb, su yavayı ayvallarının qoğdaş bilimlərini omumlaşdırıb, keyinki məzgildeki başqırış, qoğdaş, təkşürüş ölçəşini puxta tutub, dəryanı çarılab təkşürüşini yanımı küçəytib, qoyub beriş önümüge kapalət qılımız. Әмде Аптаным районымыздағы 16 шәһәрнең ава райдан мәлімат беріміз. Үрімчіде ава ұшық, температура 22-дан 36 Цельсия градусқа. Алтайда ава ұшық, температура 20-дан 35 Цельсия градусқа. Чөлшекте азырақ ямғыр яғыды, температура 23-дан 36 Цельсия градусқа. Олжыда ава ұшық болып кейін бұлытланды, температура 21-дан 38 Цельсия градусқа. Ortalada hava bulutluk, temperatura 22'den 38 Celsius градусқа. Qarmayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 25'den 37 Celsius градусқа. Köytünde hava ochiq, temperatura 22'den 38 Celsius градусқа. Şeyhanızda hava ochiq, bazı bulutluk, temperatura 21'den 38 Celsius градусқа. Sancıda hava ochiq, temperatura 22'den 38 Celsius градусқа. Qumulda hava bulutluq, temperatura 23'den 37 Celsius градусқа. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28'den 43 Celsius градусқа. Korulda hava bulutluq bolup keyini jılıdı, temperatura 20'den 35 Celsius градусқа. Aqsuda hava ochiq, temperatura 22'den 38 Celsius градусқа. Atışta hava bulutluq bulup keyin jılıdı, temperatura 23'den 38 Celsius градусқа. Qashqarda hava ochiq, temperatura 21'den 37 Celsius градусқа. Xotanda hava ochiq, temperatura 24'den 36 Celsius градусқа. Ürümçide hava ochiq, temperatura 22'den 36 Celsius градусқа болады. Hürmetli radyo

Çılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Haberleri Programısı boyunca anlaşı verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Mehray Osman, İlmi Nuri Samidin, Muharriri Muhammed Evel, Gani Kadir, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktörleri Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Haberleri Programısını anlığınınlar rahmet. Sılışı ten abunçılar terminalını çürsünüz, tek müköp sarıqıl məzmulardan xabardar bulalaysız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakşı mesele. Şincan radyo televiziye stansının Vatan Menin Ailem programısına alışılanı karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
1: Mən riyasetçi Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda

0: Uçular terminalada mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirge programmalarını anlıqılı buludu.
1: Şincan'daki yenilikler.
0: Terbiyat sarıydı, ötküzüldü. Şincan boyunca 10 vekiller komandasıdaki 200'nin artık sağlamlık gel gümpüsü həvəskari bir sahnede baharat görsetti. Bu növetlik tən hareket musabıqısının amevi musabıqıları da köpçayda tarqaq ötküzüş, musabıqını vaxt pərqlendirip ötküzüş əndiyisi kolunulğan bulup, yerin musabılık marafonçı yügürüş, aviyasiya modeli, qorşov şahmat, basketbol, peytop, sağlamlıq yelgumpisi qatarlıq türlerini öz içge alıdı. Mutlaq köp sandiki musabıqıla 8-ci ayının otturulurduğun burun tamamlanırdı. Zıç urlaştırılgan musabıqa musabısı Tenşan'ın cenubi şimalini her haftada musabıqı ötküzüş, her cayda körüş noktasını iki kıldı. 5. ayının ahırda Korgas aviyasiya modeli musabıqısı aldı bilen başlandı. 8 vekiller komandasıdaki 145 adamsız uçku meşgulatısı adamsız uçkunu kontrol kılıp musabıqı katlaştı. 6. ayının otturulurda Bortala Korşov Şahmat musabıqısı başlandı. 89 Korşov Şahmat Həvəskari Şahmat arqılıq dost tutdu. Sancı komandası umumi halk kollektiv altın midalığı erişdi. Oxşayış məzgildə peytop turları müsabıqısı Çağan Tokay nayəsidi ötküzüldü. 11 vəkillər komandasıdaki 300'dən artıq tən hərəkətçi bir yerge cəmb oldu. 5 kişilik basketbol müsabıqısı Nılqıda kəskin ötküzüldü. 17 komandadaki 200'den artık tenherketçi ter akkızıp musabıkılışıp Ürümçi komandası koş çimpiyonluğunu kolu keltirdi. Yakınıla avatta ayaklaşkan beden çiniktürüş yel gümpüsü musabıkısı da Şihenzi komandası iki türde kollektif çimpiyonluğunu kolu keltirdi. Musabıqa her millet ama arasındaki almaştırışını ilgir sürdü. Kaşkar vekiller komandasıdaki Hoşana komandadakiler bilen Çağan Tokay nayesine gelip peytop türdeki musabıqa katlaştı. Umundak dedi. Hemimizden çöçeke tuncuk ettim gelişimiz. Yol boyu tolup taşkan ümitli bulduk. Kelgenlikin Çağan Tokay halkının kızgın mihman dostluğunu his kıldık. Bu kitimki musabıqının arka sep kapaleti naite etraflık boptu. Bunun ikin yine ailemizdikiler bilen Çağan Tokay'a oynağılı gelimiz. Aksu vekiller komandasının basketbol tenherketsi Reyhangül Obul Talip Nılkı'nın menzirisinin çonkır tesiratkı igib oldu. Umunda dedi. Bu yerinin havası sap, nemhuş, menzirisi güzel. Her kaysi caylardan kelgen münevver topçular bilen bir meydanda musabıqı çükerlikimden naiti şeref his kılımen. Keyin fırsat bolsa çokum yine Nılkı'yı kelimen. İgilinişçe bu yıl Şinjan 4 yılda bir kıtım ötküzüldüğün Abdudum Raylık tenherket musabıqısı bilen milletle en-envi tenherket musabıqısını tuncu kıtım birleştirip ötküzüldüken. Bu yenilik yaratış tedbiri de ten terbiye baylıkını biriktiriş, musabıqının təsir küçünü aşırış, şunun bilen bile ten terbiye mərinitini almaştırışını ilgiri sürüş, umumi xalq beden çiniktiriş ve milletle ihtipaklı tərəqatı işlerine türkü buluş məqsəd kılınğan.
2: Altınçay'da Abdonom rayonunun her qaysı cayları özgeçe meyvelerden mol hosul eliş pəslini kütüvaldı. Avat nahiyyasının Ğor Çöl Bazarı Kızıl Bayrak kentideki Dolan Köktat Kəsbi Kooperatifinin şaptolluğu da tutaş ketken şaptol daraqlarının şah yopırmaqları bük baraqsan özken bolup yumran, tolgan toğat şaptollar, yap yeşil şah yopırmaqlar arızda közge taşlanıp duratdi. Kıp kızıl əm parqaraq bolup meyvelerinin uşşedi şamalda dımaqı urulup duratdi. Tatlıq dəmi kişini cəlib qılatdı. Bağverlər şaptullıq arası da mokedək ötüşüb, pişqan meyvelərini üzüb, ayırıb, barmaqları mol husulunun şerilligige toldi. Kəsbi kooperatifinin məsuli Wang Baojang tonuşturup mındaq dedi. Bu şaptullıq cəmi 70 mo kilodu. Bu yıl şaptul dərəkləri tuncu qeytim meyvegi kirib, işləb çıxırışqı kirişdürüldü. Hazırı Qomul şəhərdiki 33.700 mo yerdiki örük arqa-arqadın pişib, yığıveliş məzgiləgə kirdi. Бұйыл қомыл

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarni əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang

0: Yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo dinleyiciler. Bu sahibimizde dövretimizde işlengen soğuda ayrıplarları üçün ikinci yukarı ilgizlik aviyasiya liniyası eçilgallıkı doğrusu da sözlep verimiz. Yakında Çıngdu aviyasiyasının si 909 tıplık ayrıplarını Akku namlık baş timan nöbetçi ayrıplarının deniz yüzüden 2506 bütün %85 metre ilgizlikteki Hıcın Bayınbulak aerodromuğa sılık konuşuğa ergişip Ürümçi Hıcın Kaşkar aviyasiya liniyası resmi açıldı. Bu Kaşkar Taşkorgan aviyasiya liniyasından keyin C-909 tiplik aeroplanın uçuş vazifesini icra kılgan ikinci yukarı ilgizlik aviyasiya liniyası bulup devletimizde işlengen soğudu aeroplanlarının murekkep yürüyüş muhitiğe maslaşış iktidarının yana delillelgenlikinin gerek biridir. Şunaqla Şinjan Bayınbulak yaylıqı sayahatının avat pesliğe küçlük, hava boşluğu kuvveti koşudu.
1: Hıcın Bayınbulak aerodromida 2024 yılın 8-ci ayda katnaş başlangandan buyan tunçı qetim Xuralar aviyasiyasi qararlık yolucu transport aviyasiyaliyin yasını kütüv aldı. Dastlabki mezgildeki boşluk şahi 350 tiplik aeroplan tipinin vaqtlıq uçuşu konuşudun. Bugünkü künde C-909 qararlık növetçi aeroplanının uçuş vazifesini icra kılışıgıca aeroplan tiplerinin yenilenişi aviyasiya liniyası bilen zıtışlaştı. Hıcın Bayınbulak aerodromida kuruş uçuştun yaxşı uçuşkıcı bolğan tereqqiyatını işqa aşırışqa türtkü boldı.
0: Bu aviyasiya liniyası da her seyşembe, peyşembe, şenbe külleri uçuş vazifesi icra kılınır. Beriş musabısıdaki nöbetçi aeroplan EU-1909 saat 13.55 minut ötkende Ürümçi Tianshan Halkara aeroportudan uçup saat 14.55 minut ötkende Hıcın Bayınbulak aerodromuğa yetip barıdı. Saat 15.35 minut ötkende yeni bir kıtım uçup saat 17.5 minut ötkende Kaşkar Leyn'in Halkara aeroportuğa yetip barıdı. Qaytadigan növetçi aeroplan EU-1910 saat 17.45 minut ötkende Kaşkar'dan uçup Hıcın Bayınbulak'ta toxtagan ekin saat 21.5 minut ötkende Ürümçiğe qaytıp gelirdi.
1: Akku baştemi kılıngan aeroplanının sırtkı görünüşüdeki renglik sızmalar Bayınbulak yadroluk mənzirisinin ilham ilangan bulup Qaydu deryasının 9 tokay 18 əgimizsidiki heyvetlik güzel mənzire, romantik kün oltırgan çağdiki altın renglik derya cılgısı, Akku köli soluk yerinin canlıq ekologiyası, hem de koyuk, çonkur, uzak bolgan şarkı qaytış tarihi medeniyet amilleri canlıq yuğurulgan. Aeroplanın közgüçelikidigan yerige Bayınbulak dünyaya hikaye sözlep berdi degen teşviqat sözleri besilgan bolup, bu yaylaqqa yüklengen acayip tabii manzara ve adamiyet ruhinin devletimizde işlengen soğudu aeroplanı bilen bulutlar arası da pervaz kılıp, dünyaya Çigra rayonu teve tesirlik hikayelerini canlıq sözlep berdi gallıqıdın derek berdi.
0: Hıcın Bayınbulak aerodromi Şinjan'daki ikinci yukarı ilgizlik aerodromi. Bu aviyasiya liniyasının açılışı aerodromdaki Puhralar aviyasiyası aviyasiya liniyası boşluğunu doldurupla kalmay. Tekhimi muhimi Hıcın nahiyasının sayahat baylıqını açıştaki açkuşluk tayanç noktaya aylanıp sırt bilen bolgan zaman makan aralıqını körünerlik kıskartıp Bayınbulak Mongol Abdunum Oblastının strolluk katnaş sistemisini mükemmelleştirip katnaş transport bilen merniyet sayahat kesbinin çonkur yuğurluşunu tezletti. Bu sayahatçılıkning süpütünü aşırıp derisini östürüşkü türtkü buluş, yezi kentlerini güllendirişini haqiqi ilgiri sürüş, milletle ittifaklıkını küçeytişte çonkur ehmiyetki iyge.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsgər tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselovat Han Şincan. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde bütün rayon elektrileşken kesple ekologiyası yığınının Tarbağatay'da ötközülüp, 10 tür boyunca merkezlik gelişim imzalanğanlığı doğrusudur sözde birimiz. Yakında 2026 yıllık bütün rayon elektrileşken kesple ekologiyası yığını Tarbağatay Otur Asya Mereniyet Almaştırış Merkezi de içildi. Memleket sırtıdan kelgen mihmanla, akademik mutakassisle, başlamçı karhanlarının vekilleri bir yerge cem bulup, yeşil tip özgertiş yolu üstüde ortak izlenip çekere halkıgan elektrileşken kesple ekologiyasını ortak berpa kıldı.
1: Yığında mevke devletinin koş karbon stratejiyasını emeliyleştirişke bir belbağ, bir yol yeşil xalqara hemkarlıqi ve Çegra rayonunun yuqori sifatlik taraqqiyatiga mulozamat qilishga qo'yilgan bo'lib, O'rta Osiyoga yuzlangan siyosatni udullashtirish bilan kasblarni moslashtirish, bir gavdalashgan almashtirish, hamkorlashish supsi barpo qilish maqsad qilingan.
0: Tarbağatayning g'arki ichivetishdagi rayon afzalligi yig'inda kishilarning diqqatini tortdi. Baktu portunun yıllık yük toşuş iktidarı 3 milyon tonluğu yetidu. 10 minutta tamoncunun tez ötküzü şaraitini hazırlığa bulup, yeni energiya mahsulatlarını Otra Asiya'ya eksport kılıçdaki muhim yol hesaplanıdu. Şunu bilen bile şu cayının 10 milyon kilovat derecelik yeni energiya bazısı kuruluşu tezildilip, elektrileşken kestilerini toluk taşkan töven tenarıklı karbonsuz energiya kapalıtı bilen tembelirdi.
1: Naqmaydanda 2026 yıllık bütün rayon elektrileşken kesipler taraqqiyatı tədqiqat dokulatı ilan kılınıp, kesip ekologiyası bərpa kılış yolu sistemilik bayan kılındı. Köp tərəb, çöçək çigra halkıgan bütün rayon elektrileşken kesipleri həmkarlıq hərəkət planını ortak imzaladı. Bunun da yepik halkılık yürüşüdüğün. Əməliyləşdirib, ünüm körsütüş bolğan, çıqra halqıqan əmkarlıq ekologiyası bərpa qılış məqsəd qılındı. Bunundan başqa, yığında 10 tür mərkəzlik imzalandı. Bu, karbonsız çapduq, yeşil material, energiya saqlaş asası quruluşu, hesablaş iqtidarını maslaşdırış, çıqra halqıqan əmkarlıq qatarlıq, bütün rayon elektrileşkən yadroluq müsabiqə yollarını öz işçi kaldı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçula. Şinjan radyo televiziya stansi, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Ferhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki mezmurlarda altış birimiz.
1: Güllünü vatkan yez kentlerge nazar sahibimizde Akçı Nahiyyası'nın soğuk hava kelimatı da mahsulat kımeti 10 milyon yüellik altın otçup ünüp çıktı. Kentte duruşluk hizmet etirdi çöce arkalık yarı yölek buluş tedbirini yolga koyup Kelpin Nahiyyası'nın yurtçı yezisi Sinhua kentinin oyla oran egilikini terakki kıldırışıga küç koştu degen mezmullarını dekitinlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Bortala şehri Çindil Bazarı Şaburta Kent Ahalar Komitetinin müdürü Şin Güven kent ahalarını öz tukkunda gördü. Goldi şehrinin kent ahalısı Abdüz Cümekun'un tüge bakmışlık bilen şoğulunup kırımını aşırış yolu mağdı degen mezmullar dekitin adı buludu.
1: Yesi iyiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Çapçal Nahiyyası'daki 250 min mo yerdeki buğdayını oruç başlandı degen uçurlar dektinlarda buludu.
0: Radyo Anlıkucu Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko Sılışıtin abonçlar terminalda mazgıtemde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de dektinle programımızın tepsili mezmurları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Milyon tüpten artık layakatlik maysa işlep çıkarılıp, 4000 modun artık çoğun etizinin maysa işletiş ihtiyacı mokim kandırılıdı. Bu akçı nahiyyası da Hong Jingtian maysa arkalık özünü özü kamdaş, öz aldığı kontrol kılışının işe aşırılıp, kesipni kölemleştirip, ölçemleştirip terakki kıldırış için menbe asasını müstehkemli gellik edin derek bir adım.
1: Ölçemleşken maysa yetiştiriş kölemlik teyirikçılıkını tuluk kapalatki ege kılıp, kesip önümünü kılıplaştırıp baş kuruşunu canlandırdı. 1800 mo tayyar mesba teyirikçılık bazıda sortunu birlik keltiriş, ölçemini birlik keltiriş, bir tutaş baş kuruş perviş kılış, bir tutaş yığış, bir tutaş seyitiştin ibaret, 5 bir tutaş baş kuruş endisi yolu koyulup, yerinin hosul nispeti ve doğru materyallarının sütü önümlük östürüldü. Hazır şu cayı bütün küçü bilen 10.000 mo derecelik ölçemleşken teyirikçilik ülgü rayon berpa kılmakta.
0: Kesip önümü en ahırda ammanın kirimini aşırışta emeliyleştirildi. Hong Jingtian bütün kesip zinciri yıl boyu mukim halda şu caydaki 150'den artık ammanın yakın etrafta işgı uğrulışıga türtkü buldu. Bu kitimki 15 günlük merkezlik köçürüp dikiş vaqtida 100'den artık kent ahalısı işlemçilikke kubul kılınıp künüge otri hesap bilen 150 yuan kirim kıldı. Kent ahalısı Bektor Tohtahun hoşal halda mundaq dedi. İşk aldıdıla pul tapsam, hem ailemdikilerinin ahaladını haber elip, hem ailemge işleteleydikken men. Bu hakiki yakşı kesipken, yer oburdi. İşlemçilik, pay koşkallarga payda taksimle bir iş katarlık, köp xil menpeetki çetiş mekanizmga tayinip, hemme aile kesip paydasından ortak behirlendi.
1: Bunun kenti teyirikçilik bilerle toktap kalmadı. Mölterlimi isaplaşıkka asaslanganda, Hong Jingtian törüde 2026 yılı işlep çıkırış közleme nişanıgı umumyüzlük yetken deyinkin, mayısı setiş, teyyar doğru materyallarını setiş, deslepki pişiklap, kıymetini aşırıştın ibaret 3 kat kırımlı aşırış yolu şekillendirilip, yıllık mesulat kıymetinin 12 milyon yuvenge yetişimi ölçerlengen. Keyik kademde kent Hong Jingtian çay içimliki, kütünüş boyutu sağlıklı saklaş boyumları, sağlamlık boyutu kütünüş medeniyet sayı ait katarlık, yeni kesip altı üstüde paal izlenip, akçı Hong Jingtian özgeci dağınlık markasını bütün küç bilen cülalan durdu.
0: Soğuk baylıqni saqlap, namratlıqqa çıdaştın, ekologiyagi toyinip beyişkice, oqçı nahiyesi qaraçı yesisinin əməliyeti süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq diyen haqiqatını ispatladı. Deniz yüzüdün otturcu egizliki 2200 metr kelidigan bu tuprakta Hong Jingtian monbet dalıda yıldız tartdı. O bir tüp, ot çöp, teğimi muhimi bir yol, ekologiyani oldinqi o'ringa qo'yadigan, yashil taraqqiy qiladigan, partiya qurilishi orqali yetaklanadigan, ommaning kirimini oshiradigan gullanish yo'li hisoblanadi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Radio anlayıcılar, gülünüvatkan yezi kentlerine nazar sahibimizin davamaştırımız. Yezi kentlerini güllendirişte emeli işler aldın orungu koyuludu. Yakında Şincan Sosyalizm Şöyeninin Kelpi Mayıs'ın yurtçı yesi Şinhua kentinde turuşluk hizmet ettirdi. Kent işki komiteti bilen birleşip çocuk arklık yar yürek buluş tedbirine delcaydı yolu koyup, tenderki tüven asan emeli ilişkiden oylu aran toku bakmacılık kesbege tayınıp, kent ahalarının uyunun aldı kendindeki bikar turgan boş yerlerini canlandırıp, küçük külemlik kent kaplıgan, mokun payda alıdıgan, oylu aran ilgileki terakiyat yolu üstüde izlenip, samimi mulazmet arklık kent ahalarının kirimini aşırışık türkü bulup, yezi kent terakiyatının içki hareketlendirgüç gücünü kozgattı.
2: Kentte turuşluk hizmet etirdinin azaları ve kent kadrları o illerge kirip ziyaret kılıççer yanıda. Nurgun kent ahalısının oylu oranda tohu bekşini terakki kıldırış oyu bolsa mı? Lekin aldınki mezgildeki selinma tenerhi yukarı buluş. Çocuklarının ay buluş nisbetege kabaletli kılıç tez buluş, katarlık mesillerinin köplikini katmukat endişige salgallıkını bildi. Bunun bilen Bunun üçün xizmet etirdi kent işki komiteti bilen çocuklarını ortak üstüge eliş. Yarı yölek buluş endisini tetkik kılıp yolu koydu. Çocuğunun her birinin bazar bahası 20 yuan bulup, kent ahalıları yerimini özü telüdü. Kentte turuşluk xizmet etirdi ve

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC Dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçi ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıcılarım diye kalıs bir iş mahirleri sahipimiz bu içe Bortala şehri Çindil Bazarı Şaburta Kent Ağalar Komitesi'nin müdürü Şen Güven'in kent ağalarını öz tukkunda kör gelik doğrusudaki ilk ayını sözlep birimiz.
2: Yakında Bortala şehri Çindil Bazarı Şaburta Kent Ağalar Komitesi'nin müdürü Şen Güven meyve çive ve turmuş maddi eşyalarını götürüp 73 yaşlık yalgız durduğun Momay Gülçimen Han Tohtu'nun öyüge girip Momay'ını yokladı. 2024 yılı eri alemden ötkenden geyin Gülçimen Han ızcıl yalgız durmuş keçirip geldi. Şengoyuvin baştan ahır onu oylap durdu. Daim öz yeniden pul çıkarıp gürüç, un, yağ apırıp berdi. Yani onun meyiplik kinişkisi becerişige ve töven turmuş kapalıdı teminatını iltimas kılışıga yardımlaştı.
1: Momay'ın ağlaş iktidarı yakış emelsiydi. Yakında o işletibatkan yardım tınışı kuştun yerin çatak çıktı. Şen Güven yakın kilip avazını yukarı çıkırıp ünlük sözledi. Mağırdıgan çağdı Gülçimen Han onun kolunu tutup tohtumay rahmet eytip onu dervazı sırtıgıcı uzutup çıktı.
2: Bugün Şen Güven öz buluğa meyveci ve katarlık buyumlarını setebilip, öymü öy kirip kentteki iki çaksız yaşanğallar ve kıyınçılığı bar ammını yokladı. Köpçilikke bəxtiləş bilen bille, o yana paranlaşış arqalıq köpçiliknin aldıra batkan, kıyınılı batkan, gəm kılı batkan, arzu kılı batkan işlarğı da ermesillerini hatırlı baldı.
1: Şaburta, Moğol tılıda topa degen mənide bulup, Bortala şergi təxminən 7 kilometr kilidgan köp millet toplaşıp oltıraqlaşkan kent. 56 yaşlıq Şen Güven Şaburta kenti toğulup Şaburta kenti de çoğun bolgan. Topu da çoğun bolgan kişiler topunun vəznini həmidin bək düşünüdü. 2018 yılı kent ahalır komitetinin müdürü bolgandım buyan, o ailerge kirip ziyaret kılıçını daimli ışıqa aylandırdı. Kimnin ailesi de kıyınçılık bolsa, kimnin ailesi de emgek küçük hemçil bolsa, kimnin ailesi de işsiz kalgan adam bolsa, o hemmisini depterge hatırlayıp kalbige püktü. Kimnin ailesi de ıksadi kıyınçılık bulup yaşanan nükütmüş soğursuna tapışır almasa, o aldın tölep durdu. Kimnin ailesi de torbu suyu itilip ketse, meylik kanç keç bulup ketse bu, o nek meydana berip hel kıldı.
2: Kentteki yerler oburut kılıngandan keyin, eşinçe emgek güçleri köpeydi. Köp sandaki kent ahalıları yakın etrafta işgı uğrulaşıp, ailesikilerinin halıdan haber ilişka kolaylık yarışını oylaydıgan boldi. Bu mu o en köngül beludugan işgı aylandı. Şen Güven təşəbbüskarlıq bilen Bortala şəhərlik texnik işçilər məktəbi bilen maslaşdırış arqalıq kənddə kəpşərləş, yağatçılıq, oymıçılıq qatarlıq tərbiyələş kurslarını açdı.
1: Kənd ahalarını texmi nəbki eriştürgini bazarda makallaşqan Şincan tırın mədəniyyət kəsb.

0: taraqqiyot chak mas'uliyat shirkiti bo'ldi. Mo'g'ul uyi va Kigiz uy uy jazlari ishlab chiqarilgan bu korxona avvat faslda 50 nacha odamni qabul qildi. Buning ichida bu kentda 15 odam bor bo'lib, kishi beshi oylik 24 ming yuan. Shin Guiwen uyoq bu yoqqa qatirib yurib, oilasida qiyinchilik bor kent aholilarini hunar o'rganishga tunishtirdi.
1: Kent aholisi Yunus Yasinjon dalishlarining biri. U aslida kapsharlash ishchisi bo'lib, Shin Guiwen uningga shirkatga berib, kegiz uy kapsharlash texnikasini o'rganishni tavsiya qildi. Bugungi kunda har qitimliq avat maskilda Yunus shirkatda ishlab, oyda 7000 yuandan ortiq kirim qiladigan bo'ldi.
0: 2025 yılının 5'de kent ahalisi Möminjan bir emgek mulazmet şirketi kurmakçı bulup, oranın yokluğu iş tertibinin bilmegeliğinden kıyınılıp kalgalıkını eğitip, Shin Guiwen'i izledi. Shin Guiwen kent kadırları bilen mesletleşkendiğinkin, kent ahalir komitetindeki bekar durgan bir işkanını onun işletişine bağlı. Yine ticaret genişkisi becerişki yardım bağlı. Bortala şehri Şaburta kent emgek mulazmet çeklik şirketi manmuşunda kılıp tezlik kuruldu. Shin Guiwen Möminjanga qiyinchiligi bor kent aholining xizmat tepishiga ko'proq yordam qiling deb topildi. Möminjan qat'iylik bilan mundoq dedi. Mudir Mang Shindo, men chuqur iqtisodiy qiyinchiligi bor kent aholining ishga o'rnashishiga yordam beraman.
1: 46 yoshli kent aholisi Oblat Saidning 3 balasi bor. Xotini muhit tozalik ishchisi bo'lib, kirimi tovarak edi. 2023 yili cho'ng yuk avtomobili haydagan Oblat qatnash hodisasida puti yorilib, og'ir ish qila olmaydigan bo'lib qoldi. Buning bilan oilasi texmo qiyinchilikda qoldi. Shin Guiwen uni Möminjonga tavsiya qildi. Yaqinqi 1 yildan bo'yin muvofiq xizmat bo'lsa-la, Möminjon uni oldin o'ylashdi. Oblat har yili emgak mulozimat shirkatining tomishtirishiga tayinib ish qilib 20-30 ming yuan kirim qildi.
0: Kent ahalar komitetinin modiri bolğunuğu 8 yıl bolğun Shin Guiwen yer cihanı zilzilgi salılgan çoğun işlerini kılmağın bolsu mu? Lekin o her gün öy mü öy kirip kent ahalarını öz tukunda görüp, köpçülüktenin öydeki çoğun küçük işlerinin hemisiki kömül böldü. O mundaq dedi. Ben bu yerde çoğun bolğun, bu yerdiklerinin hemisi minin ailemdikilerim.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip iskan aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraştırınız tüketildi.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tən terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı görəliyisiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlık faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba?
2: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştıralaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandıralaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işleyalaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsüzdüb Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezirlik tağımla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlıq Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş təsiratıqı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkıda izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlıq doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ın çürüp, sarkıl mezmunladın huzurunun.

Növbette Çapçal nayisindeki 250 mama buğday omumüzlük pişip oruç mezgili girgen bulup, dikallar hava uçuk mezgiline çan tutup orunu orup yazlık yığım hizmetine omumüzlük başladı. Çapçal nayisinin Suncaçi Nero Bazırı Suncaçi Nero kentindeki tarihçilerinden buğdaylıkta kombaylar 3 meşgulat kılıp oruçdan ayrı şakşumularını yancıcı katarlık iş tertiplerini bir yoldalı tamamlıgan bulup, buğday dalları açlık çıkırış eğizi arkalık bevazda açlık toşuş ap mobilığa kaçılınıp, bütün musafirlik maçlaşkan meşgulat işe aşırıldı. Tarihçi Locunciye mundak dedi. Bu yıl 2000 modun artıqı yergi küzgü buğday terdim. Bu yukarı ölçemlik etis bulup, bu yıl her mu buğdaylıqtın yardan pulu 255 yenge yetti. Olsa olduğun karğanda bu yıllık kirmim tüven bulmaydı. Çapçal nayilik, yezi egiliki, yezi idaresi, yazılık, yığımının yukarı önümlük, tertiplik, algı sılcetilişiği kapalatlık kılış. Üçün, köngül koyup təşkiller, delcayda tedbir yürgüzüp, yezigilik maşilleri baylıqının bir tutaş bilalıp təksimləp, rayon halkı meşgulat kılış yollarını ravallaştırıp, oruç hizmetinin tertiplik ilip verilişiğe her tereplimi kapalı kıldı. Çapçal nayilik yezi iyilik yezi idaresi, yezigilik maçlılar şansının yezigilik maçlılarını umumlaştırış kadimi çün cen cün dönüştürüp mundak dedi. Çapçal nayilik yezigilik yezi idaresi 109 kombayın teşkilledi. Yani başka 5420 maşına bu yıl yazlık yığımı katlaştırıldı. Şunun bilen belli yine etraftaki nayi şehirlerden 30 kumbayın yutkep kilinip yazlık yığımı katlaştırılıp bu yıl buğdayını ambarga tuluk kürgüzüşke kapalı tıkılındı.

Bu mezgilde Turpan şehri dehqanlarni üzüm yopurmaqqa, üzüp eksport qilishqa faol tashkilladi. Bultırla 200 tonnadan artıq turpan tuzlanğan üzüm yopurmaqqa eksport qilindi. Yaqında Pichan nahiyasining G'ojam aldi kentidagi üzümlik bağ qizib ketdi. Kent aholilari üzüm barını astida mokidak ütüşüp çaptaslik bilan yumran yap-yeşil üzüm yopurmaqlarını üzüp solyo sevatga ratlik tizdi. Kent ahalisi alim külüp durup mundaq dedi. Yeritsiye, Türkiye Katarlıq devletlerde kişiler tuzgı çılanğan üzüm yopurmaqı bilen oralğan tamak etişini yaxşı gördüğün bulup, bu onlarının aile boyunca opça tamak yeşdiki en enevi mezzelik tamakı hesablanır iken. Bu yerdeki üzüm yopurmaqı nepiz hem əvirişim, kuşbaraq bulup intayın alkışkı yerişdi.